Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.
1: قَالَ

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ

İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

0: الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi.
0: فَوَسْوَسَ

0: Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.
1: وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Bir de onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti.

0: Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim diye nida etti.
1: O ale

Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ وَف۪يهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

0: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuşşeytanu kemâ ehraca ebeveykum. كَمَا أَخْرَجَ

de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

Ey Ademoğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

0: Ey Muhammed, de ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki: Onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: Ve li

0: فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Ey Âdem oğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Femen

0: Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.
1: Oğlum.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet. Buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir.

0: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
1: وَإِذَا صُرِفَتْ

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır. Hel

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.

0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi.
1: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Kavminden ileri gelenler de, gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler.
1: قَالَ

0: Nuh kavmine şöyle demişti: ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.
1: Ve

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dediler.

0: Hud şöyle dedi: ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ene lekum nasihun emin.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.

0: Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.
1: O ne?

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُونَ

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki: "Ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.
1: فَتَوَلَّى

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz" dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?
1: İnnekum lete'tûner ricâle şehû.

Kavminin cevabı sadece Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: ne ve huve hayrul hakimin.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. seni sevenlerle birlikte seni sevirim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tavşanlı Domaniç yolunun 39-41. Kilometreleri, Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. Kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: İfadesi doğru olmaz çünkü soruşturma devam ediyor. Şimdi bir taraf böyle diyor, bir de karşı tarafı dinlemek lazım. Karşı taraf ne diyor? Alsu gemisi kaptanı ne diyor? Oradaki mürettebat ne diyor? Yani batan geminin kara kutusu da çıkacaktır muhtemelen. Orada neler yaşandı, neler olup bitti bilemiyoruz. O yüzden şimdiden acele karar vermemek, bu meselelerde kanaat oluşturmamak en doğru olanıdır. Tabii batan geminin sahibi acılı, böyle bir olayın yaşanmasını herhalde kimse istemez. Ama yaşandı. Dolayısıyla karşı tarafın da bu meseleyle ilgili değerlendirmeleri önemli. Gelin dün neler yaşandı, arama kurtarma çalışmaları nasıl ilerledi ona bir bakalım.
9: İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir.
10: Marmara'da gece yarısı kabus yaşandı. İki Türk gemisi birbirine girdi. Bir gemi dakikalar içinde denize gömüldü.
11: O bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'inde doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
10: Dehşete düşüren kaza Silivri açıklarında meydana geldi. Saatler 03.15'i gösteriyordu. Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli iki gemi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tuğberk İmamoğlu ağır hasar aldı. Geminin gövdesine su dolmaya başladı. Sonrası ise adeta bir yarıştı. Denizciler için zaman daralıyordu. Ve korkulan oldu. Tuğberk İmamoğlu sadece 11 dakika içinde sulara gömüldü. Marmara'nın karanlık sularında kayboldu. Peki o anlara saniyeler kala ne oldu? İki geminin kaptanları ne konuştu? Kazanın hemen öncesine ait telsiz kayıtları ortaya çıktı. Ancak uyarı yetmedi. İki geminin arasındaki mesafeye kapanmaya devam etti ve çarpışma gerçekleşti. Ardından alarm verildi. Kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Helikopterler havalandı. Gemiler denize açıldı. Marmara'nın o bölgesi adeta arama kurtarma sahasına döndü. Ekiplerin ulaştığı ilk bilgiler yürekleri ağızlara getirdi. Batan gemide tamamı Türk vatandaşı olan 10 personel olduğu öğrenildi. Saatler ilerledikçe kayıp denizcilerin kimlikleri de açıklandı. 10 denizci için seferberlik başlatıldı.
11: Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
10: Tuğberk İmamoğlu'nun kazadan önceki yolculuğuna ait görüntüler de ortaya çıktı. Gemi 27 Ağustos'ta İskenderun limanından ayrılmıştı. Rulo saç taşıyordu. Liman çıkışında yanında bir römorkör de vardı. Şimdi gözler Silivri Limanı'nda. Kayıp denizcilerin yakınları limana akın etti. Yetkililerden bilgi aldılar. Her yeni gelişmeyi umutla beklediler. Facia ile ilgili soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında görevlendirme yapıldığını açıkladı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı dosyada görevlendirildi. Öte yandan İmamoğlu Denizcilik'ten de açıklama geldi. Şirket, gemide kazaya yol açabilecek teknik bir arıza ya da aksaklık bulunmadığının anlaşıldığını bildirdi. Marmara'da umutlu bekleyiş sürüyor. Ekiplerin kayıp 10 denizciyi bulmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Kıymetli izleyenler, bir diğer gemi meselemiz. Biliyorsunuz bir hafta içerisinde, hatta bir haftayı tam doldurmadık da değil mi? Doldurmadık da bir önceki gemi kazası, Girne açıklarında batan filojet feribotunda meydana gelen, filojet feribotunda meydana gelen facia. Hangi gazete bu? Milliyet mi? Hürriyet mi? Burada meydana gelen facia hepimizi biliyorsunuz derinden yaraladı. Orada 8 vatandaşımızı kaybetmiştik. Orada hatta 20 vatandaşımız da kayıp. Hala bulunabilmiş değil. Değil mi? Birinin naaşına ulaşıldığı ifade edildi diyorsun. Peki. Şimdi bakalım yani detaylarında neler var onu bir görelim. Deniz tabanında enkaza ulaşıldığı ilk cenaze çıkarıldı. İleri teknoloji kurtarma gemileri TCG Işın ve Alemdar hafta sonu Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinliğindeki enkazından ilk cenazeyi çıkardı. TCG Işın'ın sualtı robotu mekanik kollarıyla deniz tabanındaki enkazı inceliyor. Denizaltı çıkarma teknolojisine sahip TCG Alemdar kurtarma gemisinin de gelmesiyle kurtarma çalışmaları hızlandı. 24 saat kesintisiz devam eden çalışmalar sonucunda kayıp 20 yolcudan 41 yaşındaki İsmail Kurt'un cenazesi dün çıkarıldı denilmiş sayın seyirciler. Tabii TCG Işın, TCG Alemdar, Alemdar'ın da bölgeye ulaşmasıyla çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Ara verilmeden sürüyor. Zor bir süreç bekleyen ailelerin sayın seyirciler umudu, acısı, kafasında düşündükleri yani çok kötü bir şey. Allah kimseye göstermesin. Rabbim sabır versin, dayanma gücü versin, metanet versin. İnşallah en yakın zamanda. Şimdi şöyle, böyle bir olayda belli bir süre sonra umutlar da kesiliyor. Diyor ki naaşına ulaşalım, yani en azından naaşına ulaşalım bekleyişi oluyor. Dolayısıyla bu bekleyiş çok korkunç, zor bir bekleyiş. Allah yardımcısı olsun. Rabbim rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Son dün neler yaşandı bu Girne açıklarındaki filojet feribotunda ki olayla ilgili olarak. Tabii ailelerinden dediğimiz gibi acı görüntüleri var ama uzman çavuş Fahri Ateş ve Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel de Mersin'de dün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybeden 8 kişiden ikisiydi bu iki isim. Bu arada Tufan Erhürman, Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Erhürman, batan gemiye ulaşıldığını, Türk donanmasına ait TCG Alemdar'da çalışmalara katılmak üzere bölgeye ulaştığını dile getirdi. Bakalım detaylarına.
1: Bizi de alın!
2: Yakınlarını kurtardılar, canlarını feda ettiler. Girne açıklarındaki kazada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Geride yürek yakan hikayeleri kaldı.
3: Ablam ben yatayım ablam.
2: 28 yaşındaki jandarma uzman çavuş Fahri Ateş, eşi Ayça Ateş ve 4 yaşındaki oğlu Atabey ile Kıbrıs'ta tatil yaptı. Bir gün önce eve döneceklerdi. Ancak planı ertelendi. Aile bunun birlikte çıktıkları son yolculuk olduğunu bilmeden o gemiye bindi. Gemiye alabora olup su almaya başlayınca Fahri Ateş önce eşini ve oğlunu güverteye çıkardı. Ardından can simidi almak için yeniden içeriye girdi. Ancak dışarı çıkamadı. Mahsur kalan Fahri Ateş batan gemide hayatını kaybetti. Eşini ve oğlunu kurtaran Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'e getirildi. Bayrağı sarılı tabutu askerler omuzladı. Erdemli'deki törende eşi, annesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fahri Ateş'in cenazesi dualarla toprağa verildi.
4: Allahu Ekber.
2: Sağlık personeli Gülcan Gürel'in fedakarlığı da yürek yaktı. Genç anne ailesiyle asker olan kardeşini ziyaretten dönüyordu. Gemi yan yatmaya başladığında üzerindeki can yeleğini çıkardı, kızı Eda'ya giydirdi. Ardından o can pazarının ortasında telefona sarıldı. Kız kardeşine, kızım sana emanet mesajını attı. O dalgalara kapılırken küçük kızı verdiği can yeleğiyle hayata tutundu.
5: Buraya gelsin, ağacın buraya gelsin.
2: Gülcan Gürel görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nden çıktı son yolculuğuna. Ölümü kadar canı pahasına yaptığı fedakarlık da mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
1: Haklarınızı helal eder miyiz?
5: Helal olsun.
1: Allah hepiniz.
2: Helallik alınmasının ardından cenaze Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Ziyaretine gittiği asker kardeşi Mehmet Payam birliğinden izin alarak törene katıldı. Tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
3: Allah ben yatayım Allah!
2: Kıdıran namazın ardından fedakar anne dualarla defnedildi.
6: Cennetinle cemalinle müşerref eyle.
2: 9 kişinin hayatını kaybettiği faciada kaybolan 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman batan gemiye ulaşıldığını açıkladı. Türk donanmasına ait TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katılmak üzere bölgeye ulaştı.
0: Evet, mesajlar geliyor. Kanal 7 Medya grubunda sabah haberleri devam ediyor. Kanal 7'de sabah ülkede bu sabahı sürüyor. Efendim, gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gelsin takipler, mesajlar, yorumlar, eleştiriler. Şimdi gündemle ilgili programımıza lütfen yorumlarınızı gönderin. Takibinizi gönderin. Yeni bir dönem başlıyor. Hangi gazete bu? Efendim, Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nde böyle bir başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG-PYD'nin tasfiyesinin sadece Türkiye ve Suriye değil, tüm bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasanın uygulanmaya başlaması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerek. Bu tür olaylarda takvim ortaya koymak mümkün değil. Süreç dar kalıplara hapsedilmedi diyor. Bişkek dönüşünde uçakta gündeme ilişkin tabii birçok konuda açıklamalar yaptı. Onları da bir bir getireceğiz. Çünkü başka meseleler de var Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirme yaptığı. Bişkek'te uçak dönüşünde terörsüz Türkiye süreci meselesiyle ilgili neler söyledi? F-35, S-400 meselesi aslında birçok konu da var iç politika başlıklarında. Orada da çok net mesajları var. YPG-PYD'ye silah bırakacak diyor. Bırakmasını da olumlu bulduğunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Terör defteri artık tamamen kapanmalı diye iç politika başlıkları.

0: Meclisten geçen çerçeve yasaya değinen Erdoğan provokasyon uyarısı yaptı. Terörsüz Türkiye'yi bir hedef meselesi olarak görüyoruz dedi.
1: Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda işgüdüm içinde çalışıyor. Yasanın uygulanmaya başlanması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekiyor. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir. Bu noktada meclis başkanımız da dahil olmak üzere grup başkanlarımız her türlü hassasiyeti gösteriyor ve yola da bu kararlılık içerisinde devam ediyoruz.
0: Suriye'deki YPG-PYD yapılanmasının fesih kararı da gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Entegrasyonu olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.
1: Hem entegrasyon sürecinden hem de Suriye halkının kısa sürede elde ettiği kazanımlardan ümit varız. Ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı.
0: Erdoğan, F-35 programına geri dönüş ve S-400'lerin devri iddialarına da yanıt verdi.
1: Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.
2: Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye'den dönüş yok. Türk'ün gazetesinden vereceğim bir haber. Sayın Devlet Bahçeli yaptı bu açıklamayı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, sürmanşette Türk'ün gazetesinin bu haber. MHP lideri Devlet Bahçeli, son günlerde emperyalizmin kuklası sözde araştırmacılar tarafından yapılan terörsüz Türkiye'nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimlere sert tepki gösterdi. Bahçeli, emek emek, ilmek ilmek örülen milli birlik ve dayanışmanın, toplumsal bütünleşmenin güçlendiği böylesi bir ortamda çeşitli araştırma adı altında Türk milletinin milli ve manevi dinamikleriyle oynanmak, hayırlı gelişmeler sabote edilmek istenmektedir. Barış ve kardeşlik ikliminizi zehirlemek isteyen dinamikler devrededir ifadesini kullandı. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı ve haddi yoktur. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır. Başta Ahmet Spor yöneticileri olmak üzere terörsüz Türkiye'den yana olan herkesi bu konuda duyarlı olmaya, acilen tedbir almaya davet ediyoruz diye konuştu. Devlet Bahçeli, sporla beraber İslami anket adı altında bir başka tahrik, tahribat ve yönlendirmeye eş zamanlı olarak gündeme sokulmuştur. %99'u Müslüman olan Türk milletini inancıyla, ibadetiyle, değerleriyle olduğundan farklı göstererek köklü medeniyetimizi inkar edecek bir tabloyla zihinler karıştırılmak istenmektedir. Bunlar hep maksatlıdır diyor Sayın Devlet Bahçeli. Yani Sayın Bahçeli'nin siyasette ne kadar mahir olduğunu, efendim kıymetli olduğunu, Türk siyasetinde önemli bir siyasi figür olduğunu zaten söylemeye gerek yok, ama Sayın Devlet Bahçeli memleket meselelerinde, toplumda böyle halk arasında konuşan meseleleri de anında, sıcağı sıcağına takip eden bir lider. Yani bazı siyasetçiler vardır, gündemi takip eder ama geç kalırlar. Geçen haftanın, toplumun bir gündemi, geçen hafta konuşulan meseleyi bir hafta sonra, iki hafta sonra işte gündeme getirir ya da yorumlar. Sayın Devlet Bahçeli anında, bak mesela bu hafta Ahmet Spor'la Trabzonspor maçı oldu. Öncesinde, sonrasında bir takım olaylar yaşandı, anında Sayın Devlet Bahçeli yorum ve değerlendirme. Aynı şekilde yapılan bir takım anketler, anket adı altında yapılan çalışmalar aslında tamamıyla yönlendirmeye ve algıya yönelik çalışmalar olduğunu gördüğümüz bir takım gelişmeleri yine Sayın Devlet Bahçeli anında dile getiriyor. Aynı şekilde kıymetli izleyenler, İslam diniyle ilgili olarak, Müslümanlıkla ilgili olarak sosyal medyada, kamuoyunda konuşulan meselelerde yine Sayın Devlet Bahçeli'nin hemen gündeminde, hemen anında yorum ve değerlendirmeler, yönlendirmeler yapılmış kıymetli izleyenler. Güzel bir iletişim ekibi var. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi devam edelim. Bunun haberi yok. Akın Gürlek'e bakacağız. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek dün adli yıl açılış törenindeydi. İstanbul Adliyesi'ndeydi. Orada bir konuşma yaptı. Canlı da verdik. Yapılan son soruşturmalara değindi. Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceği bakımından çok önemli görüyoruz.

0: duyuyoruz dedi.
1: Yargının yeni döneminde hangi kör düğümler çözülecek? Ardı arkası kesilmeyen yolsuzluk operasyonları nereye uzanacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılışında tüm bu sorulara kararlılıkla yanıt verdi.
2: Bizim karşı olduğumuz hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen, kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yararlayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni adli yıl açılış töreninde kürsüye çıktı. Son günlerde ülkenin gündemine oturan büyük soruşturmalara ve hukuki süreçlere değindi. Yargının bağımsızlık çizgisini hatırlattı.
2: Kamu gücünü, kamu kaynağını veya kendisine tevdi edilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat için kullanan, toplumun, devlete ve adalet sistemine duyduğu güveni zedeleyen her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin ortak kaynaklarını ve kamu düzenini hedef alan hiçbir hukuk aykırılığın karşılıksız kalmaması hukuk devletinin ve adalete duyulan güvenin temel gereğidir.
1: Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye hedefi de vardı. Bu süreçte yapılabilecek provokasyon girişimlerine karşı herkesi duyarlı olmaya çağırdı.
2: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedeleme yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
0: Hemen mesajlarınıza bakıyorum. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Takipler, mesajlar, yorumlar geliyor. Bakmadım, hemen bakıyorum şimdi. Kızmayın bana. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yıllarca terörle mücadele etmiş eski uzman çavuşlar olarak kanunen kazanılmış haklara açıktan atama hakkımızın sayın devlet büyüklerimizin eliyle uygulanmasını istiyoruz diyor kıymetli izleyicimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karaman Sarıveliler Ortaköy'den Ali Savan hayırlı yayınlar demiş. Sarıvelilere, Karaman'a, Ortaköy'e selamlar olsun, hoş geldiniz. Osmaniye'den Ali Kara Hasanoğlu selamlar diyor ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Kolay değil. Şahin abi günaydın. Hatay Antakya'dan yazıyorum. Çok şükür memleketimiz ayağa kalkıyor abi. Allah devletimize zar ziyan vermesin inşallah. Daha güzel olacak. Az daha sabretmek lazım. Kolay değil abi. Koca şehri inşa etmek %70 bitti diyebilirim. Harika, bu güzel. Bu güzel bir haber, harika. Tabii ki kolay değil ya. Kim kolay diyor? Kolay diyen nin aklından şüphesi vardır. Yani 11 şehirde bir deprem olacak. 5-6 şehrimiz yerle bir olacak. 2-3 şehir mesela Hatay, efendim Kahramanmaraş, Adıyaman'ın ciddi bir bölümü, Gaziantep, Malatya. Şimdi buralar yerle bir olacak. Adeta şehri yeniden inşa edeceksin. Ama bu işleri kolay göreceksin ya da kolay göstermeye çalışacaksın. Yapılan çalışmaları itibarsızlaştırmaya çalışacaksın. Olmaz. Olmaz, olmaz. Bu vatan hainliğidir. Net söylüyorum. Bu yapılan işi, emeği, gayreti görmemek için mücadele etmek bu memlekete en büyük düşmanlıktır. Öyle söyleyeyim. Tabii ki sıkıntıları, zorlukları var mı? Var. Eksiklikleri var mı? Var. Ama Allah'a şükür devletimiz ayakta, dimdik ayakta. Uşak'tan Yaşar Balaban, bu akaryakıt zamları ne zaman duracak? Vallahi köylü olarak traktörleri çalıştırmaya korkuyoruz demiş. Yarın galiba bir 8 liralık daha zam var. Korkunç. Korkunç. Nasıl yani bu zamla birlikte, bu zamlarla birlikte ben anlıyorum. Eyvallah. Eşel mobil sistemini kullandı Türkiye uzun bir süre. Gelen zamlar oradan sübvanse edildi. Vatandaşa yansıtılmamaya çalıştı. Eyvallah. Ama bu gelen zamlarla birlikte yani nasıl olacak? Önümüzdeki döneme nasıl, kaç düştü? 3 mü düşmüştü? 5 lira mı düşmüştü? 5 lira düştü, 8 lira geldi. Böyle zor. Enflasyonla mücadeleyi güçleştirecek adımlar ve gelişmeler bunlar. Onu ifade edelim. Şahin Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ben Hasan Bozlak, Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar tüm Ülke TV personeline demiş. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey, Hasan Bozlak. Almanya'ya gurbete selamlar, saygılar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş. Eyvallah, eyvallah. Sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. Şimdi Ömerciğim, neredeyiz? Yeni Şafak gazetesindeyiz, öyle mi? Peki, peki, peki. Cengiz Bey hoş geldiniz, Yunus Bey hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Şöyle bakalım. Çilem Hanım, teşekkür ediyorum. Takip eden, yorum yapan, Instagram'dan, X'ten, Facebook'tan ve en sosyalden hepinize saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Yaşar Yürük, hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz Yaşar Bey. Eksik olmayınız. Efendim, göndermiş olan o bazı izleyicilerimiz videolar gönderiyorlar. Videolarınızı şu anda açamıyorum ama yayın sonrasında onlara bakacağım. Onu söyleyeyim, onu ifade edeyim. Haydi bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım. İlker Bey, sağ olunuz takibiniz için. Gök Bey emniyette. Bu habere bakacağız. Yeni Şafak gazetesinden göreceğim bu haberi. Hemen Yeni Şafak gazetesini de elimize alalım. Gök Bey'i görüyorsunuz. Ne kadar güzel duruyor değil mi? Ne kadar güzel duruyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi efendim, haberde şu detay var. Türkiye'nin yerli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk teslimatı yapıldı. Emniyet teşkilatı için toplam 18 Gökbey helikopterinin teslim alınacağını açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gökbey devletimizin sahadaki erişiminin süratini ve etkinliğini artıracaktır demiş. Mesela böyle havada polis helikopterleri görüyoruz, emniyete bağlı helikopterleri görüyoruz. Bundan sonra neyi göreceğiz biliyor musunuz? Gökbey'i göreceğiz. Gökbey'i trafik denetlemelerinde havada Gökbey olacak. Operasyonlarda genel maksat helikopterleri bunlar. Havaya bakacaksınız, Gökbey'i göreceksiniz. Birçok meselede artık gökyüzünde Gökbey genel maksat helikopterimiz bizim yaptığımız, bizim yaptığımız inşallah bu helikopterleri göreceğiz. 18 helikopter ilk etapta. Sonrasında inşallah devamı gelecek. Hatta bunun satışı da olacak. Ne kadar güzel de görsel hazırlamış arkadaşlarımız. Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey, emniyetin filosundaki yerini aldı. Operasyondan arama kurtarmaya, gözetlemeden güvenliğe kadar birçok alanda görev yapacak Gökbey, emniyetin sahadaki hareket kabiliyetine de güç katacak. Emniyet teşkilatının envanterine toplam 18 Gökbey helikopteri katılacak. İlk helikopterse teslimata hazır denilmiş. Haberi de var. Görelim.
1: Türk savunma sanayisinin özgün projelerinden Gökbey artık emniyet teşkilatının da hizmetinde. TUSAŞ Kahraman Kazan tesislerinde düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü ilk Gökbey'ini teslim aldı.
3: Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey teslimatla birlikte artık emniyetin gökyüzündeki yeni nefesi olacak.
1: Emniyet Teşkilatı'nın envanterine toplam 18 Gökbey helikopterinin kazandırılması planlanıyor. İlk teslimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün de katıldığı törenle gerçekleştirildi.
4: Emniyet Genel Müdürlüğümüz Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Gökbey ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü artık operasyon bölgesine personelleri çok daha rahat ulaştıracak. Araba kurtarma faaliyetlerine daha rahat katılacak. Gözetleme ve güvenlik faaliyetlerini destekleyecek ve yine ihtiyaç halinde kısa sürede farklı noktalara çok çok daha hızlı bir şekilde yerli ve milli Gökbey'imizle ulaşmış olacak.
4: Gökbey'imizin kanadı güçlü, uçuşu emniyetli, millete hizmeti daim olsun.
1: Yerli ve milli gururumuz Gökbey'le Türkiye ekonomisi de büyük bir kazanım sağladı.
5: Biz helikopter ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılayarak 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçmiş olduk. Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doları bulacak.
3: Gökbey tek bir görev için tasarlanmış bir helikopter değil, genel maksat helikopteri olarak geçiyor. Personel ve yük taşımacılığı, arama, kurtarma, ambulans ve sağlık hizmetleri, VIP taşımacılık, yangınla mücadele, lojistik destek, güvenlik ve operasyon görevlerinde de kullanılabiliyor.
1: Gökbey yeni nesil çift motorlu, modern aviyonik mimarisi ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirildi. İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştiren Gökbey, yaklaşık 3000 saatlik uçuş testiyle kendisini tamamen kanıtladı.
3: Gökbey'in en dikkat çeken unsurlarından birisi ise motoru. Helikopter için TUSAŞ tarafından geliştirilen TS-1400 turbo shaft motoru kullanılıyor. TS-1400, Türkiye'nin helikopter motoru geliştirme kabiliyetinde önemli bir dönüm noktası. Yani Gökbey'in gövdesi kadar kalbi de yerli.
1: Emniyet için planlanan 18 Gökbey'den oluşan Filo'nun ikinci helikopterinin de kısa süre içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %44 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Tekstilkent'ten Hastal'a, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Logo yazılımın

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Tolundan derin taarruz. Milliyet gazetesinden vereceğim bu haberi. Milliyet önümde. Şöyle bir görelim. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat Ailesi Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen atış testlerinde farklı hedefleri tam isabetle vurarak etkinliğini bir kez daha kanıtladı. Tolun Derin Taarruz Mühimmat Ailesi. Hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. Tolun tek sortide tek ve çoklu hedeflere karşı eş zamanlı angajman sağlayabiliyor demiş sayın seyirciler. Haberde detaylarına bakalım.
5: Tolun mühimmat ailesi Akıncı'yla gücünü gösterdi. Gerçekleştirilen atışlarla kabiliyetlerini sergiledi. Tolun F mühimmatıyla etrafında personel bulunan zırhlı personel taşıma aracına Bayraktar Akıncı'dan atış gerçekleştirildi. GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım özelliğiyle dikkat çeken Tolun F'nin seçilebilir vuruş açısı bulunuyor. Aselsan Tolun P mühimmatı ise iki katlı beton bina hedefine atıldı. İki kat betonu da deldi. Hedeflenen katmandaki unsurları imha etti. Tolun Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, Aselsan'ın geliştirdiği SADAK 4T çoklu taşıma salanı aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. Tek sortide tek veya çoklu hedeflere karşı eş zamanlı angajman sağlayabiliyor. Gece ve gündüz farklı hava şartlarında görev yapabiliyor.
4: Ülkede bu sabah devam ediyor. Kanal 7'de sabah devam ediyor. Sırada Türkiye gazetesi var. Oradan gideceğim habere. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli. Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Tarih ibret alanlar için çok iyi yol göstericidir diyor. Amerika artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkının kısa sürede elde ettiği kazanımlardan ümit varız diyor bir diğer başlık. Mekke ittifakına gizliden tepki koyan ülkeler var. İttifakı istikrar için kurduk. Yolumuza kardeşlerimizle güçlenerek devam edeceğiz. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz demiş. Sayın seyirciler, şimdi Yunan'la ilgili olarak serin kanlı davranışımız acizlik gibi anlaşılmasın diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Yunan'ın Ege'de tahriklerine, sınırda tahriklerine, adalarda ne yapmaya çalıştığına, Akdeniz'de ne yapmaya çalıştığına biz bunların hepsinin farkındayız. Ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bizim bu sessizliğimiz, bizim bu serin kanlığımız, bizim bu hatayı görüp de neyse sesimizi çıkarmayalım şimdilik deyişimiz, yani bu serin kanlı davranışımız aman acizlik olarak algılanmasın diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu sağduyulu yaklaşımı her kim bir acizlik olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Mesajını da vermiş. Kırgızistan ziyareti dönüşü dış politikaya dair önemli mesajları var. Putin'le görüşmenin detaylarını da anlattı. Putin de savaşın bitmesini istiyor ifadelerini kullandı. Mekke ittifakı, Yunanistan meselesi yine gündemindeydi. Haydi bakalım ayrıntılarına.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin sıcak başlığı ilk toplantısı İstanbul'da yapılan Mekke Savunma İttifakı'ydı. Erdoğan çok önemli bir toplantı ifadelerini kullandı.
0: Bu ittifakın ilk ve somut adımını atmak üzere strateji, siyaset ve askeri komitesi toplandı. Burada askeri ve siyasi konuların ele alınması lazım. Savunma sanayi önemli bir işbirliği alanı. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
5: Erdoğan, Kırgızistan'da Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarına değindi. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmeler yapıldığını aktaran Erdoğan, Putin savaşın bitmesini istiyor dedi.
0: Türkiye bölgemizdeki çatışmaların barışçıl noktadaki çözümünde roller üstleniyor. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlandırılmasını o da bekliyor. Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Bunun için de her türlü gayreti göstermeye hazırız.
5: Yunanistan'ın Ege'de hukuksuz olarak attığı adımlar da soruldu Erdoğan'a. Yunanistan'a uyaran Erdoğan, yanlış yoldan dönmeli ifadelerini kullandı.
0: Bir defa Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum. Vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
4: Evet, devam ediyoruz. Ruhsat için 200 bin avro rüşvet. Neredeyiz? Milat gazetesindeyiz. İnanılır gibi değil, değil mi? Evet. İnanılır gibi değil, değil mi? Milat gazetesi. Şöyle kıymetli izleyenler. Edirne Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Engin Yağcılar bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Şikayette bulunan müteahhit Yağcılar'ın ruhsat onayı karşılığında kendisinden 200 bin avro rüşvet istediğini öne sürdü. Ve aynı zamanda şimdi meclis üyesi kendisi aynı zamanda imar komisyonu, mecliste imar komisyonunun da başkanı. Evet, grup başkan vekili, CHP meclis üyesi ve aynı zamanda grup başkan vekili Engin Yağcılar. Müteahhitle imar ruhsatı onayı karşılığında 200 bin avro rüşvet. İddia bu yönde. Gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. Yağcılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık talimatıyla yapılan teknik ekipte rüşvet buluşmasının Şerefeli Camii'nde gerçekleştiği belirlendi.
3: Tamam.
5: Ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro rüşvet talep ettiği iddia edildi. Edirne Belediyesi CHP meclis üyesi Engin Yağcılar gözaltına alındı.
3: Sen nasıl istersen abi.
6: İşim bitince gelirsin.
3: Tamam.
5: Edirne Belediyesi CHP meclis üyesi ve grup başkan vekili Engin Yağcılar'ın bir müteahhitten rüşvet istediği öne sürüldü. Müteahhit Nazmi Öğün'ün emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
3: Ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem.
5: Teknik ve fiziki takibi alınan Engin Yağcılar 1 Eylül tarihinde müteahhitle Şerefeli Camii'nde bir araya geldi. Sivil polislerin de izlediği o buluşma anları kayıt altına alındı.
7: Sen hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
3: Abi ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem. Sen bilirsin.
7: Şuradaki arkadaşlar emniyetten.
3: Hangisi?
7: Şu arkada oturalı.
3: Kim onların?
7: Bakma şimdi, bakma. Bir huzursuzluk yaratmış.
3: Sen bilirsin abi.
7: Şey değil yani.
3: He, sen bilirsin. Ben de anlamam. Polis okuline gelmiş olabilirler buradakiler.
7: Ya olabilir canım, hakkı da olabilir. Evet.
5: Polis takibinden şüphelendiği için buluşmayı sonlandıran Engin Yağcılar kısa süre sonra gözaltına alındı. Evinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayarla 2 deftere el konuldu. Engin Yağcılar emniyette susma hakkını kullandı. Rüşvet iddiasının yanı sıra şüpheli hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan da soruşturma başlatıldı. Geniş kapsamlı bir MASAK raporu hazırlanması için çalışma yürütülürken emniyetteki işlemleri biten Engin Yağcılar adliyeye sevk edildi. Yağcılar sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
4: Evet, 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook. Ne günlere kaldık, ne günlere kaldık. Şehridal bizleri takip etmiş. Hoş geldiniz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Şöyle bakalım. Nermin Hanım, teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, eksik olmayınız takibiniz için. Miraç Singil bizlerle birlikte. Miraç Bey, sizler de hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler ve hürmetlerimi iletiyorum. Şimdi Kanal 7 ile Melek Arı Sezer, günaydın. Güzel bir gün diliyorum demiş Melek Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Fadime Filiz, günaydınlar. Şahin Bey, iyi yayınlar. İzmir'den Fadime demiş. Nazlı Özen, İzmir Kemalpaşa'dan, Vişneli Köyü'nden. Babam Mehmet, annem Fadime, sizi izliyoruz. Selamlar diyor. Tüm aileye sevgiler, selamlar gönderiyorum. İzmir Kemalpaşa'ya. Mehmet Bey'e, Fadime Hanım'a ve Nazlı Hanım'a, Özen ailesine. Eyvallah, hürmetler, saygılar. Gürbüz Ali Çelen diyor ki günaydın Şahin Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Atatürk'ün dediği gibi istikbal göklerdedir demiş. Amenna. Gürbüz Ali Çelen bizlerle birlikte, daimi izleyicimizdir. Hürmetler ediyorum efendim. Hikaye, günaydın Şahin Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım. İdris Gürbüz bizlerle birlikte. Bayburt'tan esselamu aleyküm demiş ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Keyifli yayınlar kardeşim. Saniyelik zam oluyor. Bu gidişata nasıl dur denilecek? Merakla bekliyoruz demiş. Valla biz de bekliyoruz, bakalım. Sağ olunuz, var olunuz. Okumaya devam edeceğim mesajlarınızı, yorumlarınızı, eleştiri ve değerlendirmelerinizi. Ülke TV'de ara vermiyoruz. Reklam yok. Arasız gidiyoruz. Gelişmeleri aktarıyoruz. Nerede? Ülke TV'de. Kanal 7 ile şu anda vedalaşmam gerekiyor. Hafta içi her gün 7.45-7.50 arasında Kanal 7 Ülke TV ortak yayını oluyor ve Kanal 7 ile şu dakika itibariyle vedalaşıyoruz. Ülkeden izleyenler bir yere ayrılmayın. Kanal 7'den izleyenler, yarın 7'de tekrar görüşelim mi? Sizleri Allah'a emanet ediyorum.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Beşiktaş, Portekizli futbolcu João Mário ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Onaçu gol hasreti çekiyor. Nijeryalı oyuncu 151 gündür ligde fileleri havalandıramıyor.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam. Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48.31, euro 56.19, gram altın 6.892, çeyrek altın 11.086 Türk lirası, Borsa İstanbul 100 endeksi geçtiğimiz günü 14.050 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tavşanlı Domaniç yolunun 39-41. Kilometreleri, Diyarbakır Silvan yolunun 50-52. Kilometreleri, Artvin Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Ertiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
7: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar oldukça yoğun gözüküyor. E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com

Afpara, Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para afpara hediye. Üstelik para afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para afpara güzelliğini kaçırmayın. Para, para.

0: Kompertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzul lazım. Ekspertize Dynobile.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

kokusuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

0: Oto pratik.
1: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne 33, Bursa 32, İzmir açık 35, Denizli 38, Muğla 36, Antalya açık 37 derece, Burdur 35, Hatay 32, Ankara az bulutlu 31, Kayseri 30, Sivas 29, Bolu 28, Samsun ve Trabzon aralıklı sağanak yağışlı 27 derece, Malatya açık 34, Kars 26, Van 28, Diyarbakır 38, Mardin 35, Şanlıurfa açık 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu. Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un T10X modeli geçen ay 2939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen araç oldu. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması evden eve nakliyat sektöründe hareketliliği artırırken, sektör temsilcileri geçen yılın aynı dönemine göre %60-70 civarında iş hacmi artışı yaşandığını bildirdi. Avrupa Birliği, Almanya'nın elektrik arz güvenliğini sağlamak için hazırladığı 35 milyar avroya kadar bütçeye sahip kapasite mekanizmasını onayladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Reklam.

0: tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Reklam.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7 burası ve ben Erkan Koç. Rabbim izin verdi ve bu sabahta güne sizlerle birlikte başladım. Saatimiz 11'i gösterene dek yanınızda olacağım. Her tarzdan en güzel şarkılarla, türkülerle. Hoş geldiniz.

Değerli dostlar, bugünkü programda ben şarkıları, türküleri bir bir sıralarken anonsları da sizlere bırakıyorum. Perşembe günleri mikrofon sizde bölümü oluyor, haberiniz olsun. Sesinizi kaydederek biraz sonra vereceğim WhatsApp numaramızdan bizlere ulaştırabileceksiniz ve sıradaki eseri armağan edebileceksiniz. Şimdi sırada Barış Manço var. Ustanın zaman zaman anonslarımda bunu dile getiririm. Öylesine şarkı yapmamış usta. Özellikle böyle atasözü gibi, yol gösterici gibi sözleri vardır Barış Manço'nun şarkılarında. Mesela işte bu da onlardan biridir. Normalde şarkının adı ne? Dral Dede'nin düdüğü. Böyle sıradan bir şey düşünebilirsiniz ama sözlere lütfen dikkat.

Bu yeni gelen günde size güzellikler diliyorum. Rabbim işinizi, gücünüzü rast getirsin. Çalışanlara, mesaide olanlara kolay gelsin. Yolda olanlar, Radyo 7 ile yolculuk halinde olanlar, Allah yolunuz açık eylesin. Kazasız belasız inşallah varacağınız yere ulaşmanız dileğiyle. Programı şarkılarla açtım ve şimdi türkülerden bir demet geliyor.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Ekspertizse Dino bile.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Reklam.

0: Müziğin doğru adresinde Radyo 7'desiniz ve ben Erkan Koç. Bu sabahta harika şarkılar ve türkülerle sabahınıza eşlik etmekteyim. Şimdi sanat müziğimizden iki şarkı peş peşe yayında olacak. Ve bakalım bu şarkımız Faruk Tınaz yorumuyla kimler için oluyor? Haydi hemen duyalım.
1: Merhaba, ben Afyon Karahisar'dan İsmail. Sıradaki parça bütün dinleyenlere gelsin.
2: Almanya'dan Adem. Sıradaki eser Türkiye sevdalılarına gelsin.
3: Manisa Demirci, ben Aydın Acar. Sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum.

0: Yasuman, Mehmet Reca Ekuşçi, sıradaki parça Radyo 7 Dostan'a gelsin.
1: Ben Mersin'den Tuana, sıradaki parça anneme gelsin.
2: İstanbul Güngören'den Mukadder, sıradaki şarkı bana gelsin.

0: Ben Ankara'dan Yaşar. Sıradaki parça tüm dinleyenlere armağan olsun.
1: Ben Malatya'dan Harun. Sıradaki parçayı canım eşim Hatice'ye armağan ediyorum.
2: Ben Kayseri'den Bottur Aşkın. Sıradaki şarkı tüm tır şoförlerine gelsin.
3: Burası Sivas. Ben İbrahim Kurt. Sıradaki parça gönül dostlarına gelsin.

0: Burası Ankara. Ben Umut. Sıradaki parça tüm Ankaralılara gelsin.
1: Ben Elazığ, ben Ersin. Sıradaki şarkıyı canım eşim Zeynep için istiyorum.
2: Balıkesir'den Ayten. Sıradaki parçayı aileme gelsin.
3: Çorum'dan Enver Bugatur. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.

0: Malatya'dan Mustafa Temelli sıradaki parça şoför arkadaşlarım Mesut ve Murat'a gelsin.
1: Burası Atay İskender, ben Ahmet Çiftçiler. Sıradaki parça bugün doğum günü olan canım babama armağan olsun.
2: Ben Malatya'dan Orhan Kocaman, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin.
3: Burası Trabzon, ben İsmail. Sıradaki parçayı oğlum Miraç'a istiyorum.

0: Burası Atayit Kendir'in. Ben Ahmet Çiftçiler. Sıradaki parça tüm sevdiğim iş arkadaşlarıma armağan olsun.
1: Ataşehir'den Şevket Bayır. Sıradaki eseri tüm Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum.
2: Burdur Altın Yayla'dan Şaban Arda. Özcan, sıradaki parça tüm esnaflara gelsin.
3: Burası İzmir, Karşıyaka. İsmim Uğur Utlu. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Ekspertise. Dino bile. Reklam.

0: Burası Mersin, Murat Yeşil. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.
1: Bursa'dan Yıldıray, sıradaki şarkı eşime, çocuklarıma, Biricik Duman ablama.
2: Ben İstanbul'dan Hatice Esen. Sıradaki şarkı tüm barış sevenlere gelsin.
3: Kayseri'den Mükremin Gencer. Sıradaki parça Emre Yıldırım'a gelsin.

0: Burası İstanbul Gazi Osmanpaşa. Ben Enis Yürük. Sıradaki şarkı eşime ve güzel kızıma gelsin.
1: Hollanda Tilburg'dan Hanifi. Sıradaki şarkı tüm mesai arkadaşlarıma gelsin.
2: Ben Ankara'dan Aysun. Sıradaki parçaları Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum.
3: Burası Trabzon. Ben İlhan Tozluyurt. Sıradaki parçayı tüm emniyet teşkilatı için istiyorum.

0: Kocaeli. Ben Emir Muaz. Sıradaki şarkı tüm sınıf arkadaşlarıma gelsin.
1: İstanbul Kartal'dan Hakan Gündüz. Ben babama ve anama gelsin.
2: Burası Yozgat. Ben Galip Ertürk. Sıradaki parçayı tüm Yozgatlılara armağan ediyorum.
3: Malatya'dan Banu. Sıradaki şarkıyı stajyerlerim Jale ve Nesrin için istiyorum.

0: Almanya Kassel'den İsmail. Sıradaki eser Kendime ve Aileme Gelsin.
1: Ben İzmir'den Ersin Erdem. Sıradaki şarkıyı tüm ayakkabıcılara istiyorum.
2: Malatya'dan Osman Polat. Sıradaki şarkı Kuru Yemiş'te çalışan arkadaşlara gelsin.
3: İstanbul Pendik, Emirhan Alparslan. Bu şarkıyı ustalarıma armağan ediyorum.

0: Ben Manisa Akhisar'dan Ali Osman. Sıradaki şarkıyı tüm Milli Park çalışanlarına istiyorum.
1: Isparta'dan Bahriye. Sıradaki şarkıyı oğlum Halil İbrahim'e armağan ediyorum.
2: Merhaba, ben Hasan. Kahramanmaraş'tan. Sıradaki şarkı Kuşçu Usta'ma gelsin.
3: Burası Ankara. Ben Meryem Doğru. Sıradaki şarkı Doğru ailesine gelsin.

0: İyi yayınlar, ben Deniz Divuldan'dan Kudret. Sıradaki parçayı yaşama sebebim nefesim eşim Hatice'ye gelsin.
1: Ben Manisa'dan Ömür Yusuf, sıradaki parçayı kızım Neriman'a istiyorum.
2: Burası İzmir, ben Ünal Kur, sıradaki parçayı çok sevdiğim kızlarım Melisa ve Beyza için istiyorum.
3: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı, sıradaki parçayı canım aileme gelsin.
4: Gaziantep'ten Hüseyin Kozan, sıradaki parçayı Hasan ve Benjamin'e armağan ediyorum.

0: Ben Mersin'den Kübra, sıradaki parça Eşim Kara Gözüme Gelsin.
1: Burası Bursa, ben Hüseyin. Sıradaki parça bütün dünya mazlumlarına gelsin.
2: Almanya'dan Suna Demir, sıradaki parça bana gelsin.
3: Ben Balıkesir'den Özkan, sıradaki parça tüm emniyet personelinden de gelsin.
4: Merhaba, ben Konya'dan Şerife, sıradaki parçayı eşim Fatih Çelik'e armağan ediyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzul lazım.
8: Umran Auto Expertiz.
9: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
10: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ankara'dan Ethem Yıldırım. Sıradaki parça İskiliplilere ve Radyo 7 dinleyicilerine gelsin.
2: Burası İstanbul. Ben Recep Akar. Sıradaki şarkı işime gelsin.
3: Bandırma'dan Recep Dinda. Sıradaki şarkı Biricik Torunum Edis Paşa'ya gelsin.
4: Ankara'dan Ergün. Sıradaki parça iş arkadaşım Gül'e gelsin.
5: Antalya'dan ben Hatice. Sıradaki parça eşim ve kızlarıma gelsin.
6: Ben Tarsus'tan Birol. Sıradaki parça sevgili eşim Meryem'e gelsin.

0: Ben Yozgat'tan Mesut Aydın. Sıradaki eser kardeşim Ömer Ertürk'e gelsin.
1: Ben Muğla'dan Fatma. Sıradaki şarkıyı kızım Eylül, oğlum Emre armağan ediyorum.
2: Viyana'dan Muammer Uygur. Sıradaki şarkı Salda Köyüme gelsin.
3: Şanlıurfa'dan Eyüp. Sıradaki şarkı ailem ve çocuklarıma gelsin.
4: Ben Avusturya'dan Gülcan. Sıradaki parçayı kendime istiyorum.
5: Ben Şanlıurfa'dan Ömer Karaoğlan. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
6: Burası Afyon Karahisar. Ben Gülşah. Sıradaki şarkı beni seven herkese gelsin.

0: Trabzon'dan Kemal Tomak, sıradaki parça tüm dostlarıma gelsin.
1: Ben Manisa'dan Serdar, sıradaki şarkı Manisa Ayakkabı Rastası'nda çalışan babam Fehmi Usta'ya gelsin.
2: Malatya'dan Mehmet Alibaş Bay, sıradaki parça eşim ve kızıma gelsin.
3: Denizli, ben Giray Daş, sıradaki ser tüm şoför arkadaşlar ve iş makinesi operatörlerine gelsin.
4: Ben İstanbul'dan Tayyar, sıradaki parça tüm iş arkadaşlarına gelsin.
5: Ben Mersin Tarsus'tan Necat Güler, ailene ve sevmesini bilen tüm insanlara gelsin.

0: İskender'den Nevin ben. Sıradaki eseri eşim Ahmet Bey'e armağan ediyorum.
1: Malatya'dan Ali ben. Sıradaki şarkı Malatya'dan Murat Fenerli ustama gelsin.
2: Ankara'dan Elif. Sıradaki parçayı arkadaşım Reyhan'a armağan ediyorum.
3: Ben İzmir Karabağlar'dan Engin Şenir. Sıradaki şarkı tüm şoförlere gelsin.
4: Ben Malatya'dan Hatice'ye sıradaki parçayı canım eşim Harun'a armağan ediyorum.

0: Suriye'den göçen koca olan sıradaki eseri Adnan Dimçer'e armağan ediyorum.
1: Ben Ankara Sincan'dan Yusuf. Sıradaki şarkı çok sevdiğim abim Serkan Reyhanoğlu'na gelsin.
2: İzmir'den ben Sevinç. Sıradaki şarkı çalışma arkadaşlarıma gelsin.
3: Adana'dan Mevlüt Uzun. Sıradaki parça dinleyen herkese gelsin.
4: Sevgili dostlar, bugünkü programı da artık noktalayacağım. Çünkü bana ayrılan süre burada bitiyor. Bugün ben sadece şarkıları konuşturdum. Anonsları da duyduğunuz üzere dinleyenlerimize bıraktım. Haftada bir perşembe günleri böyle yapıyoruz. Yayına sesleriyle güzellik katan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyor. Ben Erkan Koç. Sizlere hayırlı ve huzurlu, güzel bir gün dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın sabah saat 9'da yine Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

seni düşündüm, bir de kendimi. Sana rağmen seni, bana rağmen beni, böyle ikisinin arasında kaybolan onca şey var değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları Radyo 7'de sizlerle olacak. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan mikrofonda yerimi aldım. Sözleştik. Güzel şarkılar bizleri bekliyor. Keyifli bir sohbete hazırsanız ve radyolarınızın sesi de açıksa hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Sevmesem de alışırım. Zaten insan neler alışmıyor ki baktığımızda. Yokluğa da alışıyoruz, suskunluğa da alışıyoruz. Bir zamanlar vazgeçilmez sandıklarımıza da alışıyoruz. Yapamam dediklerine de hayat her şeye alıştırıyor bir şekilde.

Birbirimize ağlamayalım da efendim, daha da güzelleştirelim, en güzel halini yaşayalım birlikte. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını hem bizler dinleyeceğiz hem de sevdiklerimizi dinleteceğiz, değil mi? Kimler nerede dinliyor bizi? Direksiyon başında olanlar, kolaylıklar diliyorum. İşinin başında emek verenler, evde çayını yudumlayanlar. Şöyle bir selam göndereceksin siz de programda, değil mi? Türkiye'nin, dünyanın her köşesinde Radyo 7 sizlerle olacak. Haberiniz olsun, bu güzel şarkılar da bizlere eşlik edecek.

Ya ne güzel anlattı, o kendi yolunda yürüyor ya da öyle zannediyor. Kalbi çoktan koşmuş gitmiş. Ne plan soruyor ne zamanlama. Ama bir taraftan da baktığımızda diğer tarafta cevap verecek sanki. Ne dersiniz? E kalp başka konuşur, akıl başka ya. İnsan bazen en büyük savaşı da böyle kendi içinde verir. İşte cevap niteliğinde. Aşk beni sevmedi.

Hasret duyduğumuz kişi gittikten sonra o olmadan aynı yerde kalmak bile istemeyiz, değil mi? Biz insanlar için ayrılık ve ondan doğan hasret var. Her zaman için var. O yüzden böyle hani yanımızdaki kişilerin kıymetini bilmek lazım. Onlara hep değer vermek lazım ki hani olası ayrılıkların hasretine bir de pişmanlıklar eklenmesin.

0: Sefralı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 48,32, avro 56,25, gram altın 6881, çeyrek altın 11.321 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.041 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Anında

0: İstikbal TR'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

bile. Ne kahve ne çay değil mi? En çok hatıralara, sesine, içinde kalanlara. Daha ne olsun, bazı alışkanlıklar böyle işte. Bırakmak istiyorsunuz, kolay olmuyor. Kimi şehrine, kimi bir insana, ne bileyim, kimi anılarına, hatıralarına. En zor vazgeçtikleri insanın bunlar değil midir? Değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzellerini dinlerken mesajlara geçeceğim. Birazdan geçeceğim. Görüyorum, geliyor. Harikasınız. Ama önce şöyle bir isim ver diyelim.

Bu güzel şarkı fazlasıyla duygusal bir şarkı. Radyo 7'de sizlerleydi. Ankara Ekode'de değil mi? Bizleri dinliyor. İyi yayınlar dilekleriyle. İsimlerinizi yazınız lütfen.

0: Kayseri'de online çalışıyor. Bilgisayarı da açık bizimle beraber. Sıradaki şarkıyı ofis arkadaşları ve kendisi gibi online çalışan Fatma Hanım, duyuyor musunuz? Balıkesir'de Zeki Hanım var. Kavun çapasında sizi uygulamadan dinliyorum demiş. Bütün çalışanlara da kolaylıklar diliyor. Sağ olsun.
1: Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlu.

0: Şu anda kendisi dinliyor. Kimi dinliyor acaba? Uzun bir yolculuk yapan, Uğur abisi için şarkı isteyen ama kendi ismini yazmayan dinleyicimiz. Bu fotoğraf kimindir? Almanya'da Aygül Kaptan, her gün dinliyorum, takıyorum kulaklığı, zevkle sizleri dinliyorum demiş. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Uzun yol şoförleri var, onlara da buradan selam olsun. Afyon, Emirdağ, Salihler köyünde Selçuk Turan bizimle birlikte traktörüyle tarla sürerken dinliyor. Kolay gelsin. O da benden bir şarkı istiyor. Gönderirim tabii ki.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yürütülen faaliyetler kapsamında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve toplam can kaybının yükseldiğini açıkladı. Marmara Denizi Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisinin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada aşçı hariç 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adli durumları ve kimlerin adliyeye sevk edileceğinin hazırlanacak bilirkişi ön raporunun ardından netleşeceği bildirildi. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, Çatalca Karaburun ve Türkeli Demir Sahası açıklarında deniz yüzeyinde tespit edilen şüpheli cisimler hareketlilik yarattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sualtı savunma timleri, sürüklenen şüpheli cisimleri güvenlik önlemleri altında yerinde imha etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. ABD yönetiminin Orta Doğu politikasına ilişkin dikkat çekici bir iddiası gündeme taşındı. ABD Başkanı Trump'ın İran'la yaşanan askeri çatışma sürecinin ve savaşın sona erdiğini resmen ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. İsrail ordusu tarafından Gazze'de alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, cezaevinde maruz kaldığı insanlık dışı muameleyi aktardı. Ebu Safiye, İsrail gardiyanlarının kendisini düzenli olarak darp ettiğini, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşullarını avukatına anlatmaması yönünde tehdit edildiğini ifade etti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 35, Sinop 28, Nevşehir 27, Erzurum 28, Mardin 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ağustos enflasyonu açıklandı. TÜFE Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. ABD Merkez Bankası ekonomik faaliyetin son haftalarda ılımlı artış gösterdiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasını 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ay nasıl güzel şarkıdır. Vallahi bu güzel şarkıları yıllar sonra, hani yıllar var ki diyor ya, yıllar sonra biz aynı güzellikte dinliyor muyuz? Vallahi dinliyoruz. Bence kaldığı yerden de devam ediyor. Aynı güzellikte sevdiklerimize de armağan ediyoruz. Ama durun, daha son söz var. Daha son sözü söylemedik. Bakalım neler olacak.

0: Allah'ım bu nasıl güzel bir fotoğraftır. Harika bir gün diliyor. Gününüz gönlünüzce geçsin. Geçsin tabii. Hep beraber geçsin. Torunu Kerem. Ah Kerem yakalamış. Allah'ım nasıl güzel, seviyor öyle. İsviçre'den selamlar gönderiyor dedesi Mustafa. Anneannesi Arzu Yaman göndermişler. Keçiyi severken. Allah'ım ya Rabbim, kendisi de çok güzel. Gönderelim ona da.
1: Umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

yoksun, umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Varsın.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Ben çok severim bu şarkıyı. Vallahi ne zamandır da dinlemediğimi fark ettim. Ay dedim, şöyle bir içimiz coşsun. Yani coşsun derken sadece böyle hareketli şarkılarla değil, değil mi? Duygularınızı böyle tercüman olan güzel şarkılarda sizleri harekete geçirebiliyor. Ve bazı şeyler nasip. Hani çok uğraşırız, bekleriz, evet emek harcarız. Şarkı bunu anlatıyor. Bakalım sonu nasılmış?

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

En sonunda ben de sevdim, imdat diyor. Ne yapıyorsunuz? Konya'da Altıntekin Dedeler Mahallesi'nde Musa, yağmur öncesi şeker pancarına gübre atıyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum. Oh oh, bol olsun, bereketli olsun inşallah. Kahveler hazır, danteller yapılıyor. 11 yıldır Radyo 7 mobil uygulamadan bizleri keyifle dinleyen Balıkesir'deki dinleyicimiz, isim neydi?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Auto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sedat Bey çiftliğin küçük patronu. Sıradaki şarkıyı da emekçi kardeşlerine istiyor. Kütahya Tavşanlı'da. Ah çok güzel bir fotoğraf. Teşekkür ederim bu arada. Hatay'da Hasan Bey var. Efendim öğretmenmiş kendisi. Not ve evrak işlerini hallederken radyoyu mobil uygulamadan sizleri dinliyoruz demişler. Harikasınız, teşekkürler. Mesafeler uzak olsa da radyo ediyle Eda Hanım'la kısalır tabii ki kavuşmalar. Efendim imkansız sanılsa da ne yapıyoruz değil mi? Sizin yazdığınız gibi buluşturuyoruz. Almanya Köln Hatice Hanım, selamlar geliyor size, haberiniz olsun, demedi demeyin. Muhammed Bey.

Kıymetini bilelim kıymetli. Önümüzde kaç kiraz mevsimi var, Allah bilir. İyi yayınlar Eda Hanım. Teşekkür ediyorum. İzmir Ayrancılar'da Şebnem Hanım selamlarını gönderiyor. Kendisi için ve radyoyu iyi dinleyen herkese güzel bir şarkı göndereceğim. Ay maşallah çok güzel fotoğraf göndermiş bana. Erciyes'ten selamlar gönderen kamyoncu Kadir Bey. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum yollarda olan bütün şoför arkadaşlarımıza buradan. Yaprak toplarken bizleri dinliyor. Manisa Salihli'de Rukiye Hanım var. Sıradaki şarkıyı istiyor. Ben de radyoyu da uygulamadan dinliyorum demiş. Harikasınız. Vallahi güzel görünüyor yapraklar bu arada maşallah.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarımızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik. Edal saatler bitti. Ama yarın yine aynı saatte Radyo 7'de görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Reklam.

0: Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçıyla açılacak. Beşiktaş, Alanya Spor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Aktağ.
1: Spor haberlerini sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.905 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.31, euro 56.23. Gram altın 6.878 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.83 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tavşanlı Domaniç yolunun 39-41. Kilometreleri, Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. Kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça.

0: Alaçatı Okul Zili. En sevdiği hesap Avans Hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Reklam.

ferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: İstikbal Kom.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Tuzla'da bir lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle patlama sesleri de duyuluyor. Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir işçi yaralı kurtarılırken bir işçi toprak altında can verdi. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Alsu gemisindeki 9 mürettebat hakkındaysa soruşturma başlatıldı. Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor. İkinci kaptanın ifadesi ortaya çıktı. Facia Kuzey Kıbrıs'ta hükümet krizine neden oldu. Yeniden Doğuş Partisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından hükümetten çekildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Davutoğlu'nun daha önce yaptığı bir konuşması 2 Eylül tarihi itibarıyla sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulmuştu. Amerika Başkanı Trump İran'a istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. İran'sa Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Kara listeye alınan gemi sayısı 56'ya ulaştı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. Şile yolu Tantavi Altunizade yönünde sol şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Akkom Nurtepe yönünde sol şeritte çalışma var. İki şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı ilerlerken Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ağustos enflasyonu açıklandı. TÜFE Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. ABD Merkez Bankası ekonomik faaliyetin son haftalarda ılımlı artış gösterdiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasını 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 35, Sinop 28, Nevşehir 27, Erzurum 28, Mardin 35 derece. En güvenilir

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
2: dokuda var. Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

0: Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Bu türkünün şöyle bir etkisi olduğunu kabul ediyorum. Daha programın ilk anonsunda, ilk türküsünde söyleyeyim. Şimdi babası uzak olanlar hasretliktir. Babası hasta olanlar, babası vefat etmiş olanlar, onlar bu türküyü başka dinlerler. Evet. Rabbim kavuştursun, Rabbim şifa versin, vefat etmiş olanlara rahmet etsin. Bugün de böyle başladık. Hoş geldiniz. Gölgedesiniz, güvendesiniz.

Allah'ım sadrımı genişlet, yüreğime ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Anlatacaklarım var, söyleyeceklerim var, doğru anlaşılsın. Yurt içinde yurt dışında dinleyen milyonlar var, tesir etsin. Herkes az da olsa fayda bulsun. Ya en azından huzur bulsun. Huzurlarınızda olmak güzel. Hoş geldiniz. Her

az evvel bir şiir yazdım. Daha yeni yeni. Böyle hazırlanırken, programa hazırlanırken bir cümle geldi aklıma. O cümle üzerinden yazdım. İki dörtlük bitti ama istiyorum ki bir dörtlük daha olsun. Son dörtlük üzerine de böyle bir düzeltme yapmam lazım. Yazdım da ben şimdi iki dörtlüğü okuyayım. Yeni yazdığım iki dörtlüğü.

ne vefasız peşinden bir adım giderim, ne de iyiliğin hesabını güderim. Dostluk için gerekirse bedel öderim, hak etmediğim nice çileyle dolsam da. Hak etmediğim ne çilelerle dolsam da.

Ne gidene küserim, ne eman dilerim. Hak etmeyeni tereddüt etmem, silerim. Doğruluğun kılıcını durmam bilerim. Yüreğime onulmaz yaralar alsam da, yüreğimden onulmaz yaralar alsam da.

Sen gittin, seninle gitti umudum. Kursağımda kaldı hevesim ben. İzbe köşelerde bitti umudum. Karanlıkta arttı dertlerim benim. Aklım gidişini unutmuyor, vücudum elim tutmuyor. Soluğumu kestin be, nabzım atmıyor. Sayende tükendi nefesim benim. Hüzün sokağıdır adresim benim. Sayende bitti her şey.

Sevgili dostlarım, size çok pahalı bir cümle söyleyeyim. Diyorsun ya, çok pahalı bir yana, pahalı cümle nasıl oluyor? Değil mi? Öyle diyorsun. Bak söyleyeyim, hak vereceksin. El alem ne der? Abi bak düşün. Sevgili dostum, değerli dinleyicimiz. Düşün. Şu cümleyi düşün. El alem ne der? Neden pahalı olduğunu anlayacaksın.

0: diğer diğer.
1: Pekala, diğer programlarda yaptığım gibi bugün de ancak kendime gelebildim. Çünkü programa kendimi öyle bir kaptırıyorum ki işte ilk anons, ilk şarkılar, bu başlangıç çok önemli hep. Yani gelmeniz lazım, yeni tanıştıklarımız var vesaire. Sosyal medya mesajını bazen böyle bu vakitlerde anca yapabiliyorum. Siz şu şimdi dinleteceğim şarkıyı dinlerken sosyal medya hesaplarımdan böyle kahvaltı yaparken bir fotoğrafım var. Havalimanında uçak beklerken böyle bir bardak çay var. Sen de kap kahveni ya da al çayını, tamam mı? O paylaşacağın fotoğrafın altına adını, şehrini yaz. Tüm mesajları okuduğumu bil. Ama bazılarını yayından da okuyacağım. Oldu mu? Hadi.

Biliyorum yaşı ne olursa olsun hanımefendiler, beyefendiler, yurt içinden, yurt dışından güvendiğiniz nicesinde ne darbeler aldınız. Değil mi? O zaman hepimiz için bir dörtlük okuyayım. Hazır mısınız? Peki, buyurun. Ahımı alanlar hep yanacaklar. Yıkıldım sananlar aldanacaklar. Bana kıyanlar ve beni kınayanlar utanacaklar. Hepsi de bir bir başını eğecek bir gün. Hepsi de başını eğecek bir gün.

Buse isminde bir dinleyicimiz diyor ki, sevgili Gölge, el alem ne der, çok pahalı bir cümle dedin, bize bıraktın düşünün dedin ama neden pahalı demiş. Söyleyeyim. Çünkü o kadar çok insan var ki el alemin sözüne gözüne bakıp da hayatını harcayan, o harcadığı hayatı geri almak istese bedeli yok ya. Bedeli yok, bedeli. Bundan pahalı cümle olur mu? Ya.

0: kırılırsın, kırılırsın.
1: Şimdi az önce hırsız bir cümleye rastladım. Hani az önce pahalı bir cümle söylemiştim ya. Bu sefer de size hayatın en sessiz hırsızını söyleyeyim. Evet. Sonra yaparım. Biliyorsun bu cümleyi. Kendi kendine çok söylemişsindir. Sonra yaparım.

sorsam. Peki sonra yaparım demek neden hırsızdır? Mesela bazıları için dersin ki sonra ararım. Sen arayamadan bir bakmışsın ölmüş. Veya sen gitmişsin. Ne oldu? Aldı götürdü senden bir muhabbet. Bir sevabı, bir güzelliği. Gideceğin yerler vardı. Sonra giderim dedin. Hastalandın veya imkanın bitti. Gidemedin. Bak o yerleri çaldı senden. Ya sonra başlarım dedin. Mesela en çok sonra başlarım denen mesele ne? Namaz. Kardeşim, bak sonra yaparım cümlesi senden neyi çalıyor biliyor musun? Hayatını çalıyor, haberin yok. Haberin yok. Bir gün insan çok yanar, eyvah der. Eyvah ben ne yaptım? Ama genelde ne olur?

0: Sevgili Kayserililer veya Kayseri'ye yakın olup da ben gelebilirim diyenler, yarın akşam orkestramla Kayseri'ye geliyoruz. İşte detaylar.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 4 Eylül Cuma akşamı saat 20'de şiir müzik bir arada konseriyle İldem Yeşilyurt Parkı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Bar bar hepsi dokuda bar.
4: Reklam. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

Bazen duyarsın, maalesef sen de söylemiş olabilirsin. Şöyle bir cümle. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız. Hani hesap vermekten bahsediyor. Böyle uyarıda bulunuyor. Diyor ki yarın diyor Allah'ın huzuruna çıkacağız. Peki soruyorum. Biz yaşarken kimin huzurundayız ki? Sen nerede olduğunu zannediyorsun? Zaten problem burada. Onun her an gördüğünü, onun her an duyduğunu, onun her an her şeyi sınırsız bildiğini unutan insan her şeyi yarına erteliyor. Halbuki her an onun huzurundayız.

0: tek tek.
1: Evet, bilenler biliyor, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur çok severim. Ama ben Orhan Gencebay'ı da severim. Şimdi Orhan Gencebay'ın, Müslüm Gürses'in, Ferdi Tayfur'un öyle şarkıları var ki onu gerçekten sevenler bilirler. Örnek veriyorum, Ferdi Tayfur'un işte İçim Yanar, Nisan Yağmuru, Sabahçı Kahvesi herkes bilir ama Her Şeyi Bitirdik şarkısını herkes bilmez. Orhan Gencebay'ın da işte Benim Dünyam, Batsın Bu Dünya, Dilenci, bu şarkılarını herkes bilir ama mesela şimdi dinleteceğim şarkıyı herkes bilmez. Orhan Gencebay'ı böyle ayrı sevenler bilir. Ve bunun, bu şarkının bir introsu var. Şimdi onun için şarkıyı başlatmadım. Böyle sessizlik üzerine konuşuyorum. Ya gel bu kardeşini dinle. Radyonun sesini aç. Orhan Gencebay sevdiğine inandığın bir dostuna haber ver. Ya Allah aşkına. Şu şarkıya bir bak ya. Bakayım bu şarkının yılı ne? 1977. Sevgili dostlar, şu düzenlemeye bir bak. Şarkının girişindeki elektro bağlamaya, kavalaya bir bak. Buyursunlar.

Sen de bizdensin. Aramıza yeni katılan sen. Evet evet, bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Evet, belki yeni duydun benim sesimi. Bu programı yeni dinliyorsun. Radyo 7 ile yeni tanıştın. Yani haberin vardı belki ama yeni dinliyorsun. Fark ediyorsun ki sen de bizdensin. Mesajlarınızı okuyacağım birazdan. Sosyal medya hesaplarımda adını şehrini yaz. Rastgele bakacağız bakalım nasip kimlerin olacak. Az sonra.

0: ben düşün.
1: Evet evet, hayatta olmak başka bir mesele, yaşamak başka bir mesele.
0: Bunlara aşkım tuttu ellerimden ummadığım anda.
1: Ne zaman ki seviyorum dediğin seni yanıltır. Ne zaman ki çevrendekilerin çoğu maskesini bir bir düşürür. Kimi zor zamanda, kimi senin mutlu anında. Tabii. Ne zaman ki sen bu yüzden yalnızlıktaki o muhteşem huzuru keşfedersin, işte o zaman yaşamaya başlarsın.
2: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Ve işte o tüm seni yanıltanlar sana bu sözü söyletir. Ah bir çocuk olsaydım. İyi de sevgili kardeşim, çocuk olsan ne olacak? Öyle bir devirdeyiz ki çocuğun halinden bile anlamıyor ki. Çocuk mu dinliyor ya? Değil mi? Ve diyelim ki çocuk oldun. Gene büyüyeceksin. Eninde sonunda çekeceksin.

Şimdi Facebook sayfama gelen mesajlara bakıyorum. İzmir Dikili'den Süreyya İkizoğlu. Trabzon'dan Manisa'ya hareket halindeyiz demiş Hatice Hanım. Ve Mahmut Mısır Kahramanmaraş'tan diyor ki radyo dinlemek yetmez, gölgeyi dinlemek gerekir demiş. Eyvallah. Çorum'dan Azize Hanım, Mustafa Bey Mersin'den selam ve dua ile kral demiş. Ne diyordum ben? Bana iltifat olsun diye kral diyenlere, krallık değil derdimiz, gönüllerinize talibiz. Sevim Hanım Rizeliymiş, Almanya'da yaşıyormuş. Stuttgart'ta selam olsun. Yine Hannover'den Hafize Hanım. Avusturya'dan İrfan Bey. Yurt dışından da ne kadarmış, Almanya'da yaşıyormuş.

0: artık.
1: Şimdi size dostla düşmanın en net, en bariz farkını söyleyeceğim. Evet, hepimiz biliriz, dost başkadır, düşman başka, iki zıt kavram, eyvallah. Ama ikisini ayıran en net gerçek, en net mesele. Şimdi bak, düşman senin hatanı arkandan konuşur ve ayıbını arar. Fakat dost dediğin senin ayıbını örter, hatanı yüzüne söyler. En net farktır, biliyor musun?

Geniş olan şu dünyanın biri eksildiğinde diğerine koskoca o dünya hangi matematikle birbirini iki seven dünya nasıl huzur verir ki? O bir tanesine bu koca dünya dar gelir.

0: geçecek hayat.
1: Ya şöyle hareketli giderken yüreğinizi yangın yerine çevireyim mi? Belki çoğunuzun iç sesi olayım. Ben kendimi merhametli bir insan sanırdım.
0: Öyle de geçiyor hayat, böyle de bitiyor ama.
1: Ama benim merhametim sadece başkalarınaymış. Kendime karşı dünyanın en acımasız insanıymışım ben.

0: Sevgili dostlar, şimdi biliyorsunuz ajanslar tüm radyolara her ay hangi radyo çok dinleniyor, hangi saatler çok dinleniyor, bunun raporlara gidiyor. Bu raporlarla alakalı şimdi yeni bir sistem başladı. Geliyorlar size, diyorlar ki biz radyoların ne kadar dinlendiğini araştırmak için denek seçiyoruz. Deneyimiz olur musunuz? Aa, gölge demişti diye hatırlayın. Radyo 7'nin arkasında durun. Radyo 7'ye sahip çıkmak için deneklerden biri siz olun ki bizim ne kadar dinlendiğimizi biz, çok şükür, herkes farkında, giderek de büyüdük ama bu yeni sistemle de ortaya koyabilirim. Yani çekinmeyin. Nasıl söyleyeyim? Güvenin meseleye. Radyolarla alakalı araştırma noktasında sizden denek olmanızı istediklerinde, tabii ki karşı taraftan kimlik kartını vesaire isteyerek denek olun. Radyonuzun arkasında durun. Gölge demişti diye hatırlayın.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 4 Eylül Cuma akşamı saat 20'de şiir müzik bir arada konseriyle İldem Yeşil Yurt Parkı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her
2: Doğru
1: yerde.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tavşanlı Domaniç yolunun 39-41. Kilometreleri, Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. Kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
3: Bar bar hepsi dokuda bar.
5: Reklam.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Benceğini değiştir, havan değişsin. Compact.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Bir büyükte şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Getiş, bir mutluluk getiş. Ekspertizse Dynobil'le.
14: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: reklam.
1: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

Pekala, Instagram hesabımda yazdıklarınızdan bazılarına şöyle bir göz atalım yine. Evet, ismi ne? Gonca yazsana şuna düzgünce ya Allah'ım. Sesiniz ele, nasihat dolu sözleriniz çok güzel, dinlemeye doyamıyorum, çok teşekkür ederim. Şöyle biraz daha aşağılara bakalım. Evet. Diyor ki yaşı 70'in üstünde olanlar bilirler Orhan Gencebay'ın şarkısını, bahsettiğim şarkıyı diyor. Yok yani o kadar ileri olmadan da bilinebilir ama tabi bazı şarkılar daha ilgili olanların bildikleri. Aylin Hanım, Almanya'dan selamlar, şu an yoldayız, büyük keyifle dinliyoruz Ferhat Aynil ve Nadire. Konya'dan Zeki Şahin, her gün bu saatte ürün dağıtımına çıkıyorum, sadece sizi dinliyorum demiş. Bu arada Ekim ayında bir aksilik olmazsa Konya'da buluşacak gibiyiz, netleştiği zaman paylaşırım, dua edin. Hiç kaçırmıyorum saatinizi, bağımlılık yaptı adeta demiş, iltifatta bulunmuş. Gülümse hesabın ismi bu. Her yerde gölgendeyiz, programa girişiniz bugün harikaydı demiş Veli. Çok teşekkür ediyorum Mersin'den.

0: şimdi size bir sürprizim var. Radyo 7'ye zaman zaman denk geliyor, tevafuk ediyor. Programdan sonra çıkıp beraber gideceğimiz yerler olabiliyor ve misafir oluyorlar. Normalde çok heyecanlılar, çocuk onlar sonuçta. Her zaman yapmıyorum, her geldiklerinde yapmıyorum ama hadi bu saatin bitiminde bir selam versinler size. Önce kimden başlayalım? Tamam, önce ablası gelsin, gel bakalım. Adın ne?
1: Meryem Nestişah Üge.
0: Oy benim canım kızım. Ve?
1: Mert de... Muhammed Ege.
0: Dur mikrofonu ağzına sokmadan oğlum. Senin adın
1: söyledim.
0: Ne?
1: Söyledim.
0: Tamam bir daha söyle.
1: Mert Muhammed Ege.
0: Mert Muhammed Öge, evet. Bir de ablaları var. Ablaları okulda. O erken başladı. Peki, Neslişah'ım, canım, ne diyeceksin? Dinleyicilerimize bir şey diyecek mi? Diyor ki unuttum diyor. Ay, sevgi, selam kızım. Sevgi. Tamam, bizden sevgiler de mesela.
1: Bizden sevgiler.
0: Mert Muhammed oğlum sen ne diyeceksin?
1: Bir şey demek istemiyorum.
0: Bir şey demek istemiyorsun. Tamam. Söylemek zorunda değilsin. Peki sevgili dostlar. Şu güzel şarkı.
1: Ben kulaklığı takabilir miyim?
0: Kulaklığı takabilirsin. Tabii. Radyo 7'de hanginiz benden sonra yayını devralacaksınız? Ben bu işi bitirdiğimde. Mert Muhammed sen...
1: Ne?
0: Program yapmak ister misin Radyo 7'de? Neslişah. İster misin?
1: Bilmiyorum. Ben istiyorum.
0: Ah, hadi. Vay ne? vay yeni gölge. Tamam peki.
1: Ne yapmak istiyorum?
0: Efendim?
1: Ne yapmak istiyorum yani? Bundan seni mi yapmak istiyorum?
0: Evet. Tamam hadi bakalım. Radyo 7'de kim sizlerle?
2: Gölge sizlerle.
0: Eyvallah.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir lojistik deposunda yangın çıktı. Alevler bitişikteki kereste deposuyla bir fabrikaya da sıçradı. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu gemilerden biri denize gömülmüştü. Batan geminin bulunduğu alanda kayıp personeli bulmak amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin E-Devlet platformu üzerinden yapılmasına olanak tanıyan yeni uygulamayı resmen başlattı. Bu adımla ev sahibi ile kiracı arasındaki verilerin dijitalde güvenceye alınması ve hukuki anlaşmazlıkların çözülmesi hedefleniyor. İran Sağlık Bakanlığı ABD tarafından 30 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında ülke topraklarına gerçekleştirilen askeri saldırıların sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamada söz konusu bombardımanlarda 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve 142 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusu Gazze şeridinde varılan ateşkese rağmen sivil Filistinlilerin bulunduğu alanlara ateş açmayı sürdürdü. Gerçekleşen son saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu iki Filistinli hayatını kaybetti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer bölgedeki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1254'e yükseldiğini bildirdi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,32, avro 56,36, gram altın 6953, çeyrek altın 11.478 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 13.941 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçıyla açılacak. Beşiktaş, Alanya Spor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlarımız grup aşamasında yendiği Almanya ile bugün saat 19'da karşılaşacak.

0: hasretin.
1: Bu şarkıyı dinleyince iki gözü iki çeşme ağlayan var mı içinizde? Gerçi mesela gece programında olsam da dinletsem iki gözü iki çeşme ağlayan var derim ama özellikle İstanbul'da şimdi pırıl pırıl bir hava var. Bir taraftan çalışıyorsun, hayatın keşmekeşi, umması. Bu hengamda insan ağlamak istese de ağlayamaz. Ama şu olmuş olabilir. Böyle bir geçmişe gitmiş olabilirsin, bir dalıp gitmiş olabilirsin. Hatta inceden hikayesi olanların gözü dalmış olabilir. Ama bir İbrahim Tatlıses, iki gözüm iki çeşmedesin.

İnsan genel itibariyle kime sorsak dert dedi mi aman aman der, uzak durur, istemez. Fakat herkes, bak istisnasız, yaşı ne olursa olsun, konumu ne olursa olsun, kadın erkek, şöyle bir geçmişe bir dön desek, belki de kendisine en çok hayrı dokunan, ona fayda veren, hayatı anlamasına neden olan, zaman içerisinde hatta şükrettiği mesele dertler. Evet istemiyoruz, evet korkuyoruz, aman dert dedi mi uzak duruyoruz. İnsani bir tavır bu. Fakat evet, derin düşündüğün zaman olgunlaşmanın yolu, tecrübe kazanmanın yolu, hayatı daha iyi anlamanın yolu da dertlerden geçiyor kardeşim. Vallahi böyle.

Şimdi bu ritme uygun olduğunu düşündüğüm ama bir taraftan da hakikaten çok özel bir beste olduğunu hissettiğim bir türkü dinleteceğim size. Çok da güzel söylenmiş. Bilenler vardır, bilmeyenler radyolarının sesini şöyle biraz daha açabilirler. Çok lezzetli bir türkü. Diyeceksin ki ya türkünün lezzetlisi nasıl oluyor? Şimdi dinleyeceksin. Ardından söyleyeceklerim, anlatacaklarım ve şimdi yaptığım gibi dinleteceklerim devam edecek. Ne zamana kadar? Evet, bu program gündüz 14'ten 17'ye. Gece 12'den 2'ye. Şimdilik böyle. Çok şükür. Radyo 7'de emeği olanlardan ki sizlerin de var. Allah ebeden ve daima razı olsun.

Peki sonuçta şu an lezzetli türkü nedir öğrendik ya. Hadi bir tane daha gelsin. Bak. Bak bak. Ritme bak, namelere bak. Söyleyeceklerim var. Türkü odaklı gidiyorum şu an. Kopamadım. Öyle olsun hadi. Yani böyle bir araya çok girersem bu ahenk bozulur diye. Anlatacaklarımı söyleyeceğim, bekle.

Ben bu Emir Dağ türkülerini seviyorum ya. Hani o meşhur Emir Dağ türküsü. Bak bu da bir Emir Dağ türküsü. Güzel gitti. Derler ki yalnızlığı kendi gözyaşını kendi eliyle silene, fedakarlığı sevdikleri için her şeyden vazgeçene, sabretmeyi bir doğru için bin yanlışa yüz çevirene, güçlü olmayı da herkesten umudunu kesip sadece kendine yaslanarak ayakta kalabilene soracaksın.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da var.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler karekodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat, Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Bir reklam.
11: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
12: Mobilin bankası Akbank.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Öyledir dostum öyle. Sen yolunda dost doğru yürü de, adam gibi yürü de peşinden gelmeyen utansın. Değişme hiç kimse için, seni olduğun gibi sevmeyen utansın. Benim gönlüm her gün son. Sen elinden gelenin en iyisini yap. Ailen için, anan baban için, dostların için, bayrağın için, milletin için, insanın için, insanlık için. Yüreğinle kavra her ne yapıyorsan. Yüreğini koy işin içine. Sonrasını da düşünme. Ne düşüneceksin? Bırak. O saatten sonra kıymetini bilmeyen utansın.

mutluluğu başkalarına muhtaç olmadan kendi yanında kavrulabilen. Ne mutlu fakir gönüllerden sevgi dilenmek yerine sevgiyi ve mutluluğu kendi içinde arayabilene, bulana. Ve ne mutlu samimiyetini yitirmiş insanlar arasında duruşuyla güven kokanlara. İnsanlığını yitirmeden yaşamayı seçene, yaşayabilene ne mutlu.

muhteşem bir türküdür. Çok insan söyledi. Tabii ki Neşet Ertaş sahibi olarak başka söyler ama çok sırlıdır, biliyor musun? Zaten çoğu aşığın, merhum Neşet Ertaş gibi gönül adamlarının sözleri anlayabilen, görmeye gayret eden için sadece duyduğun kadarıyla kalmaz. Nice manalar saklıdır derininde.

bazen biri söyler, bazen sen söylersin birine ya da kendine şu cümleler bazı durumlara uyar. Yani yaşadığın onca sıkıntıyı, nice vefasızlıklar görmüşsündür, nice anlayışsızlıklar, hepsini, yani nice iyi niyetine rağmen gördüğün insansızlığı sadece yaradana havale edip en iyisini yine o bilir diye ona sunuyorsan, emin ol ki doğru yapıyorsun. Sen ne kadar kendi içinde adaletli olacağına inansan da Allah'ın adaleti başkadır. Kıyas kabul etmez. Ve Allah ona güveneni yarı yolda koymaz. Ama bak dikkat et. Güveniyorum demekle olmuyor o iş. Yani bir kul Allah'ım sen bilirsin. Bu toplumun ağzında olan cümlelerden biridir bu. Ve inşallah gönlünde de olan. Allah'ım sen bilirsin. Daha mesela annelerimiz çok daraldıklarında bunu söylerler de hatırla. Sen bilirsin ya Rabbi. İşte böylesine ağlayan kulunu Mevlam güldürür. Ha, onu ağlatanı da emin ol tövbe edene kadar daha güldürmez.

Rabbim yanlarında mutlu olduklarımızı, ey güzel Allah'ım, yanlarında mutlu olduklarımızı, gülen yüzlerini görünce tüm dertlerimizi unuttuklarımızı, hadi ben bir radyo programcısı olarak şunu da ekleyeyim, sesini duyduğumuzda içimize huzur verenleri, mümkün olan her fırsatta yanlarına koştuklarımız, kısacası sevdiklerimiz, varlıklarından duacı olduklarımızı sen esirge, yokluklarını gösterme, koru.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa gece de yayında olacağım. Beklerim o vakte kadar baygölge.com web sitem, radyomuz için radyo7.com ki program tekrarlarım radyomuzun web sitesinde mevcut. Frekans bilgilerimiz ve daha birçok gereken bilgi web sitemizde, mutlaka bakın. Ve o tekrar buluşacağımızdan gelinceye kadar da hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Talha Bora Ögemen namı diğer gölgenizden. Şimdilik...

0: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokohom'da
1: var. Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Evet, bizi de siz de nereye giderseniz gidin Radyo 7 ile, evet şöyle Radyo 7 mobil uygulaması ya da aracınızda ya da ne bileyim telefonunuzda bir şekilde bizi götürdüğünüz, gittiğiniz yere götürün yani. Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın Sesi bendeniz Venha Sarıoğlu. Aşkın Yayın Aleyhi bölümümüz Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de işte başladı. Hoş geldiniz ve aşkım.

Umudunuzu hiçbir zaman için soldurmayın, soldurtmayın da. Umut var olmaya her zaman için devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Radyo 7'de Aşkın Yayın Alemi bölümümüz işte başladı güzel güzel. Ve umutlu bir şekilde, mutlu bir şekilde inşallah şu an sesimi duyan herkes yoluna devam ediyor, hayatına devam ediyordur inşallah.

Kullar affetmez efendim. Yıllar affetmez'i dinledik. Yıllar affetmez, kullar affetmez ama Rabbim affeder. Öyle değil mi? Çok şükür. Onun affı olmasa biz ne yaparız? Değil mi sevgili Can Bağları? Bambaşka bir şey söyleyecektim ama bu cümlelere dönüştü. Hadi bakalım devam edelim.

kimse sevgili Can Bağları mutlu olduğu yeri, değil mi? Mutlu olduğun yeri asla bırakıp gitmezsin. Bir sebebi vardır eğer terk ediyorsan. Biri iter, diğeri sessizce çeker gider çünkü.

0: 8 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
3: Reklam.
4: Logo yazın.

0: Logo.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Anahtar, teslim, mutluluk.
11: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
12: Anahtar, teslim, mutluluk. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
15: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
17: Bellona, Bellona.
18: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Serkan!
20: Efendim abi?
19: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
20: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
19: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara.

0: reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

heyecan, ne heves, ne uyku düzeni, ne de eski neşe. Eski benden eser kalmadı diyenler şu an beni duyanların arasında vardır herhalde. Sadece akıp giden bir hayat var ve ben izleyicisiyim diyenler. Bir yerden sonrasında hayat buralara getirebiliyor, bu cümleleri sarf ettirebiliyor. Eski ben değil.

ne güzel söylemiştir. Her söylediğinde insanın içi çok bir rahatlar, ferahlar. Şems-i Tebrizi. Gönül yıkana uyku haram olmalıydı. Gönlü yıkılana değil. Değil mi? Bak, duyunca bile rahatlatıyor insanı diye düşünüyorum.

Yayınımızda dinledik sevgili Can Bağları ve sizler bu arada sevdiklerinize hatırlattınız mı? Hani ortak dinliyorsunuz ya, zaman zaman yapıyorsunuz böyle, bana da haber veriyorsunuz, evet ortak dinliyoruz diye. Peki tavsiyeler, birbirinize tavsiyeler, unutmayın unutmayın, çok kıymetli onlar, çok kıymetli.

0: bana esmeyi anla.
1: Bazen öyle enteresandır ki, evet, ciğerini bildiğiniz yanıltmaz ama değerini bildiğiniz yanıltabilir. Evet, böyle bir şüphe edersiniz, hani kat kat gerçeği çıkar sonrasında, bir şüphe oluşur içinizde. Kafanda kuruyorsun diye de size sürekli söylerler bak. Bunun sonrasında da siz de dikkat kesilin. Evet, o bildiğiniz, ciğerini bildiğiniz yanıltmaz ama değerini bildikleriniz yanıltabilir. Hazırlıklı olun.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Evet, burası Radyo 7. Bu güzel şarkılar her biri senin için, sizin için, sevdikleriniz için. Bir ardına dinlemeye devam.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
12: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertise, Dino Bile.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
15: Bitir büyükte şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
16: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
17: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
18: Serkan!
19: Efendim abi?
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
19: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
20: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
21: Empara. Empara, bankanın güzeli.
22: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
23: Bize fuzul lazım.
24: Bir reklam.
25: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Asu isimli gemilerin çarpışmasının ardından bilirkişi raporu ortaya çıktı. Dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu, kaptanın kamerasında uyuduğu bildirildi. Asu gemisinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 32. İstanbul Başakşehir'deki inşaat çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Acı olayın ardından müteahhidin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltında. Gaziantep'te yapılan denetimde üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlendi. İş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edilirken işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi. Samsun'da MHRS üzerinden randevu almak isteyen bir kişi internette karşısına çıkan sahte siteye girerek işlem yaptı. Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve rızası dışında 44.444 liralık harcama yapıldığını fark eden vatandaş hayatının şokunu yaşadı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'na yapılan bildirimler. Ülkede yaygın biçimde kullanılan zayıflama iğneleriyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen yüzlerce ölüm vakasını ve 150 bini aşkın yan etki şikayetini ortaya koydu. Üreticiler ise reçetesiz kullanıma karşı çıkıyor. Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor. Av sezonu palamut bolluğuyla başladı. Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasının ardından bira bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar kıyıya bol miktarda palamutla dönüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalışla 188 milyar 198 milyon dolar oldu. Altının onsu ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, Fed'in faiz artıracağı öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla Ağustos'ta 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti. Otomotiv endüstrisi Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometreleri, Uşak-Sivaslı yolunun 6-7. kilometreleri, Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: Reklam.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Bu halinde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
16: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
17: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
18: Bir reklam.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
20: Radyo 7.
21: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

işte yine şöyle güzel güzel şarkılarla akmaya devam ediyoruz. Sevgili Can Bağları, Aşkın Yayın Aile Ebruli'de, Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Şimdi sevgili Can Bağları, yanınızda olmayanı aklınızda taşımayın diyor. Çok da doğru söylüyor. Değer bilmeyenler için hamallık yapmayın. Değer bilmeyenler, sevdikleriniz, değer bilen, kıymet bilenlere hamallık söz konusu olamaz zaten. O kelime kullanılmaz da. Ama yanınızda değilse aklınızda taşımayın. İşte bunun adı hamallık oluyor. Aşk olun.

Özellikle Allah rahmet eylesin Ferdi Tayfur'un güzel yorumundan. Şimdi yine güzel bir eser. Seni seven kimdi? Kim? Kim? Değer bilmeyen herkese ne yapmanız gerekiyor? Sırtınızı dönmeniz gerekiyor. İyi olsunlar, sağ olsunlar, mutlu olsunlar, başarılı olsunlar, ne olursa olsunlar ama bizden uzak olsunlar. Değer bilmeyenlerle işimiz yok. Değil mi efendim? Aşk olan.

0: yolu benim için. İbrahim Tatlıses yorumunu dinledik Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Ve artık sizler de güzel mesajlarınızla eşlik edebilirsiniz programa, dahil olabilirsiniz. 0507 977 0101 efendim Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin. Sıradaki güzel şarkılar, yine enfes şarkılar var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Gönderin gelsin bu bol bol, yine her zaman olduğu gibi yağmur gibi yağsın yine.
1: Üstüm başım

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

Sağım yalan, solum yalan. Bu devirde bunlar artık herkesin diline dolanan kelimeler, cümleler. Efendim, hemen güzel mesajlarınıza dönüyorum ve Malatya'dan selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı günler demiş Eskişehir'deki kardeşim Mehmet Akif'e armağan etmek istiyorum. Uzaklarda da olsa kalbimiz hep onunla. Alperen Tuğ Karakoç'tan sıradaki eser ona ve tüm dinleyenlere gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum ve işte o güzel eser. Kal ölene kadar Serkan Boran ve Gülay Duyatı.

Hal ölene kadar kalanları seviyoruz ama gidenlerden pek hoşlanmıyoruz, öyle değil mi? Giden gitsin yani, ne diyelim. Efendim devam edelim. 0507-977-0101'den Kuzey Marmara Otoyolu'nda sizi dinleyerek Akyazı'ya doğru gidiyorum demiş. Sıradaki eser yüreğinde merhamet olan herkes için gelsin demiş. Erdal Çiftçi, yolunuz açık olsun. Şu an hatta Kuzey Marmara yolunda olan bütün dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim. Giresun'dan dinliyoruz. İkizler Erkek Kuaförü ve İbrahim Kürekçi'ye armağan ediyorum demiş.

kural böyle, herkes yalnız. Çorum'dan Barış, 3 gündür karasal yayın yoktu, yeni geldi demiş. Radyo 7 dinlemek alışkanlık yapıyor. Daha iyi anladım abi, yokluğunda anlaşılıyor değil mi bazı şeyler? Ama teşekkür ediyoruz. Tekrar bizimle birlikte olmaya devam ediniz. Ve böyle tabii ki yayınlarımızla ilgili bilgiler de verdiğiniz zaman çok seviniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ablacığım iyi yayınlar. Malatya'dan Abdullah ben. Sıradaki eseri bütün Polat ailesine armağan ediyorum demiş.

güzel yorumunu şöyle bir dinlemeye başlayalım ve kimlere armağan edelim bakalım. Ablacığım iyi yayınlar, Malatya'dan Abdullah ben, sıradaki eseri bütün Polat ailesine armağan ediyorum demiş. Malatya'dan yine Hüsnü selamlarla, sıradaki şarkı size ve Radyo 7 dinleyicilerine gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Akhisar'dan Mustafa Kındır, o da sıradaki şarkıyı Radyo 7 ailesine armağan ediyor.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya, insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
11: Garanti BBVA.
12: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,84, yıllık bazda ise %31,51 olarak gerçekleşti. Girne açıklarındaki gemi faciasından geriye yürek burkan hikayeler kaldı. O kayıplardan biri olan 28 yaşındaki Mahmut Demir'in denizde bulunan çantasından Hatay'daki iki evladını aldığı oyuncaklar çıktı. Aramalarda İsmail Kurt'un naaşına ulaşıldı. Faciadan kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. 9 zanlının tutukluluğu uzatılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görevden alındı. İstanbul Tuzla'da bir lojistik deposunda çıkan yangın patlamalar nedeniyle korku dolu anlar yaşattı. 10 ilçeden takviye ekiplerin müdahale ettiği alevleri söndürmek kolay olmadı. Saatler süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı ancak fabrika küle döndü. Kadına şiddetin adresi İstanbul Bahçeşehir oldu bu kez. Bir hemşire uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü. Oturduğu sitenin önünde darp edildi. Şiddet mağduru kadın ölmek istemiyorum diyerek feryat etti. Amerika Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerika kontrolünde olduğunu savundu. İran'ı istedikleri anda yeniden vurabileceklerini söyledi. İran ise Kuveyt'teki Amerikan üslerine yönelik yeni saldırılar düzenledi. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor.

Almanya'nın Schalke 04 ekibinde forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı. A milli kadın basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek. 20. Akdeniz oyunlarının son gününde yarışan milli sporcular atletizmde birer altın ve bronz madalya kazandı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.932 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.31, euro 56.35, gram altın 6.975 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.27 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Ülke genelinde Eylül ayına girişle birlikte sıcaklıklar 30 derece ve üzerinde seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre yarından itibaren gök gürültülü kuvvetli yağmurlar etkili olacak. Yarın Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 34, Mersin 33, Trabzon 26, Iğdır 32, Şanlıurfa 38 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %76 seviyesinde. D100 Haliç, Orta Köprü, Otakçılar yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Sahil yolu Kartal Maltepe yönünde yine trafik kazası söz konusu, bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
5: Arvento yol durumu

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle.
6: Belker'de yaşamayı seveceğim.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
10: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Bir reklam.
12: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
1: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

7'de. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Şöyle güzel bir düetle. Bazen kader insanı öyle bir çizgiye getirir ki, ay sadece şunu diyebilir insan: nereden nereye? Yaşadınız mı hiç? Hakikaten deniyor. Nereden nereye? Neler düşünürken neler neler oluyor, neler neler yapıyorsunuz. Farklı farklı şeyler olabiliyor. Aşka varım.

Birbiri adına şöyle güzel türküler dinleyelim istedim bugün. Şöyle bir kesintisiz dinlemiş olduk. Her biri de bir başka keyifte ve güzeldeydi. Yine çok sevilenlerden bir tanesi Musa Eroğlu'yla devam edelim istiyorum. Radyo 7'de Mihriban ve birazdan da şöyle güzel mesajlarınıza dönelim ve güzel mesajlarınızı okumaya devam edelim, yerine ulaştırmaya.

başka hudut çizilmiyor Mihriban, muhteşemdir. Hemen dönüyorum mesajlarınıza. Katuğan'dan selamlar. Faruk Kesen, balkonda oturdum. En büyük eğlencem Radyo 7 dinlemek. Yayınınız çok güzel demiş. Eseri öncelikle sevdiğim eşim Ömrüm Azime'ye ve siz başta tüm Radyo 7 dinleyicilerine gelsin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne güzel. Balkon keyfine keyif katmaya devam edin efendim. İyi yayınlar ablam. Ben Konya'dan Esma. Bir daha kimseye inanmamaya söz verdim kendime. Armağan ediyorum. Güvenmek yıkılmış demiş. Şimdiden

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Olcay Saraç İtalya'dan yazıyor. Şu an otobandayım ve sizi de dinliyorum demiş. Ve eseri tüm beni tanıyanlar için Çorumlu Olcay Saraç armağan ediyor. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Selamlar. Sıradaki şarkı eşim Safinaz, kızlarım Hamide ve bütün sevdiklerime gelsin. Fransa'dan Çelebi. Selam olsun efendim. Ne güzel. Yurt dışındaki bütün kardeşlerimize de selamlarla armağan edelim bu şarkıyı.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalışla 188 milyar 198 milyon dolar oldu. Altının onsu ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, Fed'in faiz artıracağı öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla Ağustos'ta 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti. Otomotiv endüstrisi Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam.
8: Lezzet arıyorsan
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
9: buldum.
8: Opet'te bulacaksın.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
10: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgiler.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, İsmail Altınsaray'ın o güçlü yorumunu da dinledik. Gönülden yorumunu da ve devam edelim. Yine mesajlarla Denizli'den selamlar. Ben Yılmaz Başdal, Kızılyer Mahallesi'nde tek başına yaşayan demiş. Sıradaki şarkı tüm çocuklarından ayrı babalara gelsin. Teşekkürler demiş. Allah yardımcıları olsun tabii ki. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim aileme hediye ediyorum demiş. Almanya'dan Mikail.

vicdan izinde. Aman ya Rabbi, böyle hallerden koru, böyle halleri yaşayanları da bizden uzak et. Kayseri'den Hatice Nur, sizleri çok severek dinliyoruz demiş Özcan Deniz'den ki güzel bir eser dinletmiştim, Kaybolurum'u size de armağan etmiş olayım. Selamlar efendim. Selamlar aleyküm. Ben Muş'tan Havin, kardeşim Enes'e şarkı yollamak istiyorum demiş. Hemen gönderdik, Enes'e göndermiş olduk. Kayseri'den Selim, hayırlı yayınlar dilemiş ve canım eşim Emine ve çocuklarım için yayınlar mısınız? Ayrıca Radyo 7 çalışanlarına gelsin. Sen...

Evet, Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'mizde Mustafa Yıldız Doğan'ı dinledik. Saçların çok sevilen özel bir eserdir. Ve sona gelmişiz. Nasıl hızlı akmış zaman. Efendim bakalım, son mesajlardan okuyalım birkaç tane daha. Almanya yollarındayız. İş sonrası Arif arkadaşımla slow slow gidiyoruz. Radyo 7 ile demiş, selam olsun. Yolunuz açık olsun. Muğla Fethiye'den Ramazan Kör. Yine bir mangal gününde Radyo 7 ile mangal pişiyor demiş. Buradan tüm sevenlerime gelsin. Afiyetler olsun efendim, yarasın nur olsun. Merhaba, Çankırı Şabanözü Küçük Yalı Köyü'nden yazıyorum. İsmim Banu. Sıradaki eseri anneciğime armağan ediyorum demiş. Saygıdeğer annenizin ellerinden öpüyorum. Selamlarla en önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: Akses 25 yaşında.
1: Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Reklam.
9: www.radyo7.com.tr. Tıkla. Anında canlı dinle.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

İyi akşamlar güzel insanlar. Günün yorgunluğu kapıda kalsın. Bu akşam da kalbinize iyi gelecek şarkılarla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo İzide Murat Çetin'le kum saati başladı. Hoş geldik, sefalar getirdik. Radyolarınızın sesini açabildiğiniz kadar açın.

0: Akşam olunca insanın aklı daha çok çalışıyor sanki, ne dersiniz? Gün içinde susturduğumuz ne varsa gece birer birer kapıyı çalıyor. Şimdi o kapıyı biraz müziğe açalım, ne dersiniz?
1: Burası Radyo 7.

İnsanın bazen gerçekten birine ihtiyacı oluyor. Güçlü görünmenin de bir sınırı var ama ben iyiyim deyip de hiçbir zaman geçmeyin. İçinizden geçen biri varsa onu arayın. Belki onun da size ihtiyacı vardır. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Amasya'da şu anda sevgili Samet Yüce, güzel insan, radyo belirtilerini kontrol ediyor. Yanında çok değerli babası Ahmet Yüce Beyefendi de var. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

Evet, benim de ihtiyacım var. Şöyle varlığınızı hissettirin, olur mu? WhatsApp hattımızdan yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz. Kimler nerelerde dinliyor? En azından bir selamınızı bile iletebilirsiniz. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Program boyunca yazılı mesajlarınıza yer vereceğiz. Listemizde birbirinden güzel şarkılar var. Onları da sizlere ve sevdiklerinize armağan ediyoruz.

Bizim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Cezaevlerinde gün sayanlara selam olsun. Onların yolunu gözleyen annelere, babalara, eşlere, evlatlara da selam olsun. Herkesin kavuşmayı beklediği bir kapı muhakkak vardır. Allah gönüllere sabır, yollarına kavuşma nasip etsin inşallah. Bu güzel eseri de kader mahkumlarına ve o güzel ailelerine armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

Burada yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometreleri, Uşak-Sivaslı yolunun 6-7. kilometreleri, Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Alanya, Aralık'tan Hayri Boz, kadim dostları Gabakçı Ercan, Süleyman, Günay, Mustafa Akış ve köylü Mustafa'ya selamlarını iletiyor. Omuz omuza yürüyen dostlukların hatırı hiçbir zaman bitmesin. Trabzon'dan Dilek Hanım harika bir manzara eşliğinde bizleri dinlediğini belirtmiş. Ayrıca bu anı Sivrici'deki arkadaşları Kısmet, Nur, Seher ve Derya ile paylaşmak istiyor. Gönüller bir olunca mesafeler sadece birer rakamdan ibaret kalıyor ne yazık ki. Afyon Şuhut Millet Mahçesi'nden ses veren Hüseyin Bey sıradaki şarkıyı can özü eşi Damla Hanım'a armağan etmek istiyor. Kıraç bizlerle.

Şu an bizi dinleyen biri vardır, ben unuttum diyordur ama içinde bir ses hala aynı ismi söylüyordur. Bazı duygular inkarla gitmiyor, inanın bana. İnsan önce kendine dürüst oluyor. İbrahim Tatlıses bizlerle birlikte seni sevmediğim yalan diyor. Hala sevgilerini yüreklerinde, kalplerinde taşıyan, kavuşamayan insanlara armağan olsun bu güzel şarkı.

0: Ankara'dan Alper Sara aramıza döndü. Hoş geldi, sefalar getirdi. Sıradaki şarkıyı eşi Mehmet Sara ve dostları Barbaros, Rüştü, Aslı Yücel için istiyor. Yiğit Apaydın babası Serdar Bey'e sıcacık bir selamlarını iletmemizi istemiş. Kütahya'dan Yalçın Bey kolaylıklar diliyor. Tüm Gökşen ailesine armağan etmek istiyorum demişsiniz Kibariye bizlerle.
1: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bazen anlatırsınız, yine anlaşılmazsınız. Çünkü bazı şeyleri kelimeler değil, yaşadıklarınız anlatır aslında. Anlamayan varsa da canınız sağ olsun, siz anlayan bir gün mutlaka olacaktır. Evet, Alanya'ya buradan sevgiler, selamlar. Sevgili Zafer, bu güzel türküyü de sana armağan edelim, olur mu? Çakı ailesine ve sana.

İstanbul sokakları, yaşayan dertli, ondan uzakta özlem ve hasretlik çekiyor. Aydın Nazilli'den Ayten Hanım, eşi Necati Başar için sıradaki eseri istiyor. İstanbul'dan Kübra Hanım, mutfakta kışlık hazırlığı yaparken bizlere eşlik ettiğini belirtmiş. Allah kolaylıklar versin. Yozgat'tan Esra ve Gül bu güzel eseri de dostları Derya Açık Yüreğe armağan etmenimizi rica ediyor. Yavuz Gencebay, sabırla bekleyen hasretteki can kardeşi Melih Çili'ye kucak dolusu vefa dolu selamlarını iletmiş. Niran Ünsal bizlerle.

Çorum'da atölyesinde ilmek ilmek emek veren Necda Hanım sıradaki eseri yeni yuva kuracak müşterilerine hediye ediyor. Mutluluğa dikilen her dikiş kurulan yuvalara huzur getirsin inşallah. Samsun Havza Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Hanım ve tüm mahalle sakinlerine sevgilerimizi iletiyoruz. Halka hizmet eden samimi yüreklerin huzuru daim olsun. Sultan Gazi'den Kübra Nevşehir'deki Biricik Songül teyzesine selamlarını iletiyor Aleyna Tilki bizden.

Gaziantep'ten Emel Hanım sıradaki şarkıyı kıymet bilmeyenlere armağan ediyor. Zamanı gelince anlar insan, merak etmeyin. Kıymet bilmeyenin kaybı sabredenin kazancıdır her zaman. Aksaray'dan Kürşat Bey, hayatının biriciği Aysun Hanım'a bu güzel armağanı etmiş olalım. Bursa'dan Üçler Yürekli bizlerle birlikte dostu Mustafa Çalı'ya armağan etmek istiyor. Patsalı Çeto'dan ömrünün tebessümü olan Gamzelisi'ne sıcacık bir selam iletiyor Selami Şahin bizlerle.

Alışmak ne zor kelime, öyle değil mi? İnsan bazen yokluğa değil, birlikte yaşadığı güzel günlere alışamıyor. Yine de zaman kendi işini yapıyor ama merak etmeyin. Kalbin yarısını yavaş yavaş sarıyor.

Bazı şarkılar var, insan dinlerken kendi hayatından bir sahne görüyor, öyle değil mi? Belki de siz de şu an birini düşünüyorsunuz, söylemeye gerek yok. O kişi zaten kalbinizde. Alanya'dan Nagihan Hanım sıradaki şarkıyı hayat arkadaşına armağan etmemizi rica ediyor. Gaziantep'ten Hüseyin Bey aramızda. Evet, gönül yorgunluklarına bir nefes niyetine sizleri dinliyoruz demişsiniz. Bu güzel eseri sizlere de armağan edelim. Yozgat'a uzanıyoruz. Kıymetli anne Fadime Hanım'a ve baba Şahin Duyar için bu güzel eserde armağan olsun.

Gaziantep'ten Yunus Çay yengesi Durdu Hanım'a sesleniyor. Abim seni çok seviyor demiş. Denizli tatil sonrası Antalya yolunda olan Çekirdek ailemize hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Bu güzel eserde onlara armağan olsun. Odanın bir köşesinde evlatları için ilmek ilmek emek veren o fedakar anneye kucak dolusu selamlarımızı iletelim. Bu güzel eserde kendilerine armağan olacaktır. Kahramanmaraş'tan Elif, Can Kuzeni Ayşe Kurt'a bu güzel eseri armağan ediyoruz.

Yarım kalan her şeyin hatırına diyen dinleyicimizden, Kayseri'den Canan'a ve kalbin o güzel köşesinde yerini koruyan güzele armağan olsun diyor sıradaki eser. Siirt'te yeni evlerinde tadilat telaşında olan Oktay ve Ahmet'e Allah kolaylıklar versin. Yozgat'tan Eda Hanım. Evet, can dostu Şeyma'ya armağan etmemizi rica ediyor. Ordu'dan günün yorgunluğunu geride bırakan Ayşe, Figen Su ailesine ve manevi anneleri Meryem ve Necla Hanım'a, kadim dostu Hanife Hanım'a bu güzel eseri gönderelim. Ayrıca Almanya'dan Halit Bey, eşine ve memleketten gurbete dönüş yolundaki evlatlarına, torunlarına armağan etmemizi rica ediyor.

Güzel bir akşamın daha sonuna geldik. Evinde dinleyen, işinin başında olan, direksiyon başında yol alan, çayını yudumlarken bize eşlik eden herkese gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün ne yaşadıysanız yaşayın, kalbinizde yarına bırakacak küçük de olsa bir umut olsun, olur mu? Ben Murat Çetin, kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sarılmayı unutmayın. Yarın yine Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Ve programımız başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Bir hafta içi saatler 22'yi gösterdiğinde Kaan'la Geceye Ses Ver vakti. Programımıza harika bir şarkıyla başlıyoruz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Gününüz nasıl geçti, geceniz nasıl geçiyor, en önemlisi sağlığınız var mı? En önemlisi, geçenlerde de söyledik, 1000 tane derdin vardır, sağlığını kaybedersin, artık 1 tane derdin vardır. Sağlık olmadıktan sonra hiç önemli değil gerisi, değil mi? Çünkü sağlığımızı kaybettiğimizde sevdiklerimiz de en az bizim kadar endişeleniyor. O yüzden çok da fazla kafaya takmamak lazım diyoruz ama takıyoruz maalesef. İstemekle, bunu söylemekle geçiştiriyoruz. Hiçbir şey değişmiyor çoğu zaman, değil mi? Yo.

çok zaruri haller dışında, mecburiyetler dışında insanların birbirini terk etmesini, bırakmasını ben anlayamıyorum. Üstelik severek ayrılmak diye bir ifade var. Nasıl oluyor severek ayrılmak? Yani iki insan birbirini seviyorsa, mecburi şartlar oluşmamışsa neden insanlar severek ayrılırlar? Bu benim anlayabildiğim bir konu değil.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp'tan gelen yazılı mesajlarınıza yer vereceğim. Her yeni gün yepyeni dinleyenlerimizle de tanışıyoruz. Bu gece de bunun devam etmesini istiyorum. Şehrinizi, isminizi bize iletmeyi unutmayın. Bakalım kimler bizi nerelerden dinliyor? Bursa'dan Yağız Alp babam, Serdar annem Ayşe ile balkonda seni dinliyoruz Kaan abicim. Sıradaki parçayı anneme ve babama armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kaan abim, öncelikle seni çok seviyorum ve takip etmeye çalışıyorum. 52 ACB178 plakalı otobüsün kaptanı Kumrulu Erkan. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Kayseri'den seçilse sıradaki parçayı eşim için istiyorum demiş. Öyleyse gelin bu harika şarkıya kulak verelim şimdi.

0: canıma minnet.
1: Mutlu olmak istiyorsak hayatımızın kontrolünü, iplerini bir başkasına vermemeliyiz diye düşünüyorum. Kendi kararlarımızı alabilmek, kendi yolumuzda emin adımlarla yürüyebilmek, hayallerimizi gerçekleştirebilmek, özgür olmak, özgün olmak. Dünya böyle insanlara hayran olur. Yoksa başkalarının sözüyle hareket edenlere değil. Çünkü onlardan milyarlarcası var.

benim başıma geldi diye düşünürüz. Bir şey başardığımızda bu bizim eserimizdir. Bir şeyi elimizin yüzümüze bulaştırdığımızda ise başkalarının sebebiyle olmuştur. Genelde buna meyilliyizdir, değil mi? Ne zaman ki kendimize karşı adaletli, dürüst davranırız, hatalarımızı da kabul etmeye başlarız, o zaman olgunlaşırız, öyle değil mi? Kayseri'den Melike sıradaki şarkıya talip olduğunu söylüyor. Zonguldak'tan İsmail Aslısı'na armağan ediyor. Canım eşime gelsin çalacağınız şarkı diyor. Samsun'dan yazıyorum. Adım Muhammed. Eşimi çok seviyorum. İkimiz için güzel bir şarkı istiyorum. İyi bir gelecek diliyorum demiş. İnşallah kardeşim. Hayırlısıyla, hakkınızda hayırlısı olacaksa biz de kavuşmanızı dileriz. Bu şarkıyı size de armağan ederiz.

işin uzmanı olmayan ne bilsin bizim kıymetimizi? Değerimizi işin ehli bilir değil mi? Kendi kusurlarımızla öylesine meşgul olalım ki, kendimizi düzeltmek için o kadar çok çaba harcayalım ki, başkasının kusurlarını, ayıplarını görmek için zamanımız kalmasın. Adana'dan Hatice her gece sizi dinliyorum. Bugün ben de yazmak istedim. Çok sevdiğim, özlediğim biri var. Ona armağan ediyorum. Sevip de kavuşamayanlara gelsin aynı zamanda diyor. Teşekkür ediyoruz. Yozgat'tan Fatoş Yılmaz yazıyor. Eşim Serkan Yılmaz'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Ordu'dan Şerefli Koçhisar'a seyahat ediyorum. Senin saatini dört gözle bekliyorum. İyi ki varsın, seninle yolculuk çok güzel demiş. Şerefli Koçhisar'dan Seçkin. Onur duydum kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Why?

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Nasıl ki fiziksel olarak yaralanan birine tüm iyi niyetinizle yaklaşsanız bile gerekli bilgiye donanıma sahip değilseniz fayda sağlayamazsınız, aksine zarar verebilirsiniz ya. Aynı şekilde ruh sağlığı bozulmuş olan, morali bozuk olan, bunalımda olan bir insana da tüm iyi niyetinizle yaklaşsanız dahi doğru şekilde konuşmadıktan sonra ona daha fazla zarar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela ben senin iyiliğini istiyorum diye başlayan konuşmalar o insanların kendilerini daha da suçlu hissetmelerine neden olabilir. Belki size cevap vermezler, saygıdan dinlerler ama kendi iç dünyalarında daha da bunalırlar. Neye ihtiyacı varsa o insanın onu vermek lazım. Konuşmak istiyorlarsa konuşmak, susmak istiyorlarsa onlara bu sessiz ortamı sağlamak lazım. Zaman tanımak lazım.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Bu gece de sizden gelen mesajları süremiz el verdiğince okumaya devam ediyorum. Ankara'dan Ayfer Sara, en güzel şarkılar yaşama sebebimi olan aşkım Mehmet Sara ve arkadaşı Barbaros Rüştü Aslı Yüce için gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Manisa'dan Rıdvan Taylan, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum kardeşim, çok naziksin. Çek Cumhuriyeti'nden İngiltere'ye seyahat ediyorum. Sıradaki parçayı kıymetli eşim Hülya Tanrıver'e armağan ediyorum diyor Aydın. Hem sana Aydın hem de tüm kaptanlarımıza armağan edelim. Kazasız belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar dileyelim. Kaan abi kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim Fatoş'uma hediye ediyorum diyor. Serkan gönderdiği mesajda. Çankırı'dan Yavuz Gencebay. Gere dede sizi dinlemekte olan can dostlarım Umut Çetin, Melih Çelik, Emirhan Türk, Cafer Taşdemir'e sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum diyor. Onlar için de çalacağız. Yine çok sevdiğimiz bir eser ve isim Selçuk Balcı seslendirecek bizim için. Deniz Üstünde Fener.

güzel, ne naif, ne nezih ifade ediyor değil mi duygularını? Öyle olmak lazım. Özlenen gelmez, aşkımıza karşılık alamayabiliriz. Aldanabiliriz, kandırılabiliriz. Buna rağmen yine de insani tepkiler verebilmek aslında bizim kalitemizden kaynaklanır. Ankara Keçiören'den döne el işi yapıyorum. Sabah sizle başlayıp gece yatana kadar sizinle kalıyorum. Tüm DJ ablalara ve abilere selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar dinleyicilerimiz. Manisa Turgutlu'dan Hatice, sıradaki şarkı eşim Savaş Erdem'e ve canım kardeşim İsmail Sarı'ya gelsin. Selam ve duayla demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Madem öyle şimdi gelin Niran Ünsal'la devam etsin yayınımız.

Manisa'dan Seher'in mesajıyla devam edelim. Sıradaki şarkıyı eşim canım Erdi Durul'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum ve özlüyorum diyor. Sizin için de çalacağız bu güzel şarkıyı. Denizli'den Güllü tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Tuğba gönderiyor Mersin'den. Sıradaki parça çok uzaklarda olan sevdiklerimize gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yazıyor. Rami'den Zafer. Sizleri dinlemek çok keyifli. Bir tanem kıvırcığım biricik eşime bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. En güzel aşk şarkılarını kabul edebilirsiniz. Bursa'dan Emre Açıkgöz ve Semih Adiloğlu. Kaan abi ilk defa yazıyorum ben. Beni de yayınlar mısın demiş memnuniyetle. Memnun olduk kardeşim. Bundan sonra da bize yazmaya devam et. Çalacağımız bu güzel şarkıyı hem size hem de Bursa'da bizi dinleyen tüm dostlara armağan ediyorum.

O güzel yılları ne kadar özlüyoruz değil mi? Hayata karşı olumlu düşündüğümüz, hayatın oyundan, eğlenceden, sevgiden, aşktan ibaret olduğunu zannettiğimiz, henüz hiç kirlenmediğimiz, henüz yalan söylemek zorunda kalmadığımız, henüz sevdiklerimizi kaybetmediğimiz yıllar, arkadaşlığın, dostluğun önemli olduğu zamanlar, lise çağları, ortaokul çağları. Kırıkkale'den Hayriye sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Burdur Aytaç Mermer'den dilek. Mesai arkadaşım Yeliz ve Betül'e gelsin çalacağınız şarkı. İzmir'den Zehra. Bugün çaldığın bütün şarkılar eşim Ömer'e ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Kayseri'den Kemal Doğan sıradaki parçayı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Kayseri'ye de selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir yorumla devam edeceğiz şimdi. Yanım

Bazen seni seviyorum diyemez insan, onun yerine dikkat et kendine der. Kendini fazla yorma der. Hava soğuk, sıkı giyin der. Hız yapma, dikkatli git der. Gidince beni ara der. Geç yatma, erken kalkacaksın der. Der de der. Aslında bunların her biri kocaman bir seni seviyorum demektir. Böyledir. Hani derler ya, adımla seslendi nasıl ağrıma gitti diye. İsminiz yerine canım, bir tanem, hayatım. Buna benzer sıfatlar isteriz değil mi? Onlar çok daha kıymetlidir. Ankara'dan Habib sıradaki şarkıyı eşine, kızları Zeliha ve Emine'ye armağan ediyor. Radyo başında bekliyoruz demiş memnuniyetle. İstanbul Kartal'dan yazıyor dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı göz nuruma armağan ediyorum diyor. Öyleyse gelin Ebru Yaşar'a kulak verelim şimdi.

Aydın Efeler'den Sinan yayınlarımızı çok beğeniyormuş. Teşekkür ediyoruz. Biz de tüm dinleyenlerimizi çok beğeniyoruz. Bize sevgiler saygılar göndermiş. Sevgiler saygılar bizden. İzmir Menemen'den Tarık Yıldırım yazıyor. İyi geceler demiş. İyi geceler Tarık. Sıradaki şarkıyı sana ve Menemen'e de armağan ediyoruz. Kan kardeşim iyi geceler. Ben Manisa Demirci'den Rıza Bozatlı. Sıradaki şarkı eşim Fatma'ya gelsin. Selamlar sevgiler demiş. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Konya'dan Zeynep. Sıradaki şarkı gurbette olan ablam Elif'e ve eşine gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Değerli çocuklarıma, eşime armağan ediyorum. Aslı Kaya'dan Murat Kaya'ya ve çocuklarıma. Eşimi çok ama çok seviyorum diyor. Size de mutluluklar dileyelim. Bu güzel şarkıyı kabul ederseniz size de armağan edelim.

0: Burası Radyo 7.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün

Bencil insanlar sevdiklerini de söylemezler, belli etmezler. Garip bir ruh hali içindedirler. Çözemezsiniz, sizi yorarlar, sinirlendirirler. Sonra siz sinirlendiniz diye sizi suçlu ilan ederler. Bencil insanlar istedikleri gibi yaşamanın derdinde değillerdir. Sizi istedikleri gibi idare etmek, yaşatmak isterler. Sizin hayatınıza karışmak isterler. Bir sanatçı demiş ki, güzel bir şey yaptığınızda kimse bunu fark etmiyorsa üzülmeyin. Gün doğumu genellikle dünyadaki en güzel manzaradır. Ancak çoğu insan bu saatte hala uykudadır demiş. Ne güzeldi demiş. Bir başkası fark etsin, bir başkası görsün diye değil. Gerçekten güzel bir şey olduğu için onu yerine getirelim, gerçekleştirelim. İlla ki kıymet bilen olur.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de mesajlarınızı okumaya da devam ediyorum zaman zaman. Çanakkale'den yazıyor Demet. Hayırlı akşamlar. İyi ki Radyo 7 demiş. Biz de iyi ki sizsiniz diyoruz. Size yayın yapmak bizim için bir onur. Arkadaşlarım Hatice Ayfer Gonca ve Hatun'a armağan ediyorum. Kayseri'den herkese selamlar diyor Seçil. Biz seni sevdiğimizi dünyalara bildirdik Kaan abi. İskenderun'dan Mehmet Acar, sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma armağan eder misin? Memnuniyetle kardeşim, ben de sizleri çok seviyorum. Adana'dan selamlar. Sıradaki şarkı 0373 Kaptanı Cemal abiye ve Süleyman'a gelsin diyor Oğuz. Kazasız belasız yolculuklar. İsviçre Zürih'ten Murat, sıradaki şarkıyı benim gibi annesiz babasız olan bütün kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Allah bağışlasın, gerçekten zor anne baba olmaması. Yaşınız kaç olursa olsun her yaşta insan annesini ve babasını, ama özellikle annesini çok fazla arıyor, öyle değil mi?

0: gönlümü kırma.
1: Burası Radyo 7.
0: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Konya'dan Aleyna teyzesi Sıdıka'yı çok sevdiğini söylüyor. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. Aksaray Şerefli Kosisar'dan selamlar gönderiyorum diyor Nazmi. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle İzmir'den Sevcan, bu gece çalan tüm şarkıları Menemen'de sizi dinleyen eşim Ercan'a armağan ediyorum. Onu çok ama çok özlüyorum diyor. Allah kavuştursun diyelim. Yozgat'ta annem her gece sizi dinliyor. Sizi çok seviyoruz. Sıradaki şarkıyı canım annem kezi bana armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Almanya Stuttgart'tan yazıyor otobüs kaptanı İsmail Kılıç. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Sıradaki şarkıyı benim cefakar eşim Sevgi'ye armağan ediyorum diyor. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Bu şarkı bizden size armağan olsun. Çok istenen bir yorumcu Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Bir

Ne yapalım biliyor musunuz? Sahip olduklarımızın tadını çıkarmayı öğrenelim. Sahip olamadıklarımızın acısına bir zaman ayırmayalım. Hayat çok kısa. Bizi sevenleri memnun etmeye, onların sevgilerine, ilgilerine karşılık vermeye adayalım hayatımızı. Bizi sevmeyenler, yanlış anlayanlar, nefret edenler, iyi niyetimizi suistimal edenlerle bir saniyemizi bile paylaşmayalım. Bizi mutlu eden, bize iyi gelen her ne varsa hayatımızı onlarla dolduralım. Yeni yerler keşfedelim, bu güzel manzaraları seyre dalalım, keyif aldığımız güzel bir iş yapalım. Dünya çok kısa, hayat çok kısa.

Gaziantep'ten Safiye Yılmaz programımızı severek takip ediyormuş ve sıradaki şarkıyı oğlu Sada ve Can arkadaşlarına armağan ediyormuş. Samsun'dan Orhan Fındık Tarlası'ndan geldik sizi dinleyerek yorgunluğumuzu atıyoruz. Balkonda ailece dinliyoruz sıradaki parçayı. Canım annem, gönül kardeşlerim Aysu ve Anıl'a armağan ediyorum, onları çok seviyorum diyor. Bursa İznik'ten Selma sıradaki şarkı eşime, oğluma ve gelin adayına gelsin demiş. Hayırlı geceler. Hadi bakalım hayırlısıyla mutluluklar diliyoruz. Kız arkadaşımın doğum günü, Yusuf Bey'den Sümeyra Hanım'a diye bir anons geçebilir misiniz? Memnuniyetle doğum gününü kutluyoruz. Amasya'dan Yağmur, severek dinliyorum sizi. Rica etsem Sezen Aksu'dan bir parça çalar mısınız? Bak kalbin ne kadar temiz Yağmur, az önce dinlettik, sen de üzerine alınabilirsin. İzmir Gazi Emir'de tatil yapmaktayım Gülay Çelebi. Almanya'da dinlemekte olan eşim, aydın kızım Merve, gelinim İrem, oğlum Anıl'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Yoksun.

0: yastayım.
1: Mehmet Efe'nin mesajıyla devam edelim. Sıradaki parçayı Ankara Sincan'da sizi dinleyen Mustafa Zorlu Doğukan Acar, Zafer Pehlivanlıoğlu, Fuat Sırakaya ve Halit Bayındır'a armağan ediyorum diyor. Ankara'dan selamlar ve saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den selamlar tüm Radyo 7 ailesine. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir hem de. Avusturya'dan Elif sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Arife, mutlu yayınlar dilerim. Can arkadaşım konunu incitti demiş, geçmiş olsun. Asiyem, canım ahretliyim, ona güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Tabii ki. Bu vesileyle tüm sağlıkçılarımızı da analım ve hastanelerde bizi dinleyen, şifa bekleyen tüm hastalara da armağan edelim şarkıyı.

Hani az önce dedik ya, bencil insanlar sadece istedikleri gibi bir hayat sürmekle kalmazlar. Sizin hayatınızı da yönetmeye kalkarlar. Onların istedikleri gibi bir hayat yaşamamızı isterler. Karışırlar her şeye. Herkesin içinde size öğüt veriyorum diye aslında sizi aşağılarlar, hayatınızın her alanına karışırlar, kabadırlar, üzerler sizi, gönlünüzü kırarlar, sonra da ya çocuk gibi niye küsüyorsun derler. Hayattaki en kötü şey yalnızlık değil, biliyor musunuz? Hayattaki en kötü şey kendini yalnız hissetmene neden olan insanlarla kalmak, onların arasında kalmak, buna mecbur olmak. En kötüsü de bu olsa gerek.

Nasıl ki bir insanı en iyi yolculukta tanırsınız, bir radyoyu da yolculukta tanıma imkanınız olur. Radyo 7 yollarda da çok fazla dinleniyor. Bizi dinleyenlerden biri de Ebru Muğla'dan Ankara'ya ailemle birlikte yolculuk yapıyoruz. Sizi dinliyoruz, güzel yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ebru, memnun oldum tanıştığıma. Ailene de selamlarımızı gönderiyoruz. Kırıkkale Delice'den Ömer iş yerinde dinliyorum. Eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Yavrularıma gelsin demiş. Ne güzel söylemiş, yavrularıma gelsin diye. Yozgat'tan taksici Zeki abi, yeğeni Ali Osman, Ayaş Müslümcan ve oğlu Ali İhsan Demircan'a, Eren Ökçü'ye ve Emre Ökçü'ye armağan ediyormuş. Hem size hem de tüm taksicilere armağan edelim sıradaki şarkıyı. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Bartın'dan Kemal Toprak denen Kaan abi, radyo deyince bildiğim tek adres var. O da Radyo 7. Programını çok beğenerek dinliyoruz. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misin? Kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Hem Kemal'e hem de Bartın'a armağan edelim sıradaki güllü şarkısını.

0: ister.
1: Bizi aşağıya çekmek isteyen insanlara inat bu dünyada tertemiz niyetlerle yol alabilmek asıl mesele değil mi? İyi niyetimizi muhafaza edebilmek, merhametli olabilmek, öfkemizi yenebilmek, yutabilmek, doğruluktan, dürüstlükten, adaletten ayrılmadan bu üç günlük dünyada güzel bir iz bırakarak gelip geçmek. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Bundan ötesi anlamsız değil mi? Ne yaparsak yapalım, istediğimiz kadar öfkelenelim, istediğimiz kadar sevelim, hiçbirinin kıymeti kalmayacak şu geçici dünyada. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saat 22'de Allah dilerse yeniden buluşmak üzere.

0: Pekala, duayı yayınladım. Peki ben bu duada ne diyorum? Diyorum ki Allah'ım, sessiz sessiz içinden yananlar var. Dua dua derdinin dermanını arayanlar var. Haksızlığa uğrayanlar, sevdikleriyle imtihan olanlar, hastalarına şifa için yalvaranlar var. Yani umudunu sadece sana bağlayanlar var. Sen sevdiğin kullarının, razı olduğun kullarının hatırına, güzel vakitler hatırına, kitabımız hatırına, bugüne kadar hep kabul ettin dualarımız. Yine kabul et, hep kabul et. Bittim diyene müjdeli haberler nasip et. Amin.
1: Bugün bir iyilik yap. Kendine güven ve gölgeyi dinle.

belki tam da böyle bir adam olmak lazım. Sen bir yerden gittiğinde fark edilecek, belli olacak. Ama genelde eğer varlığın bir şey değiştirmiyorsa, yokluğunda değiştirmez.

Sevgili dostum, aslında çocuk yetiştirirken de böyle bir baba olarak bu düşüncedeyim. Ama illa çocuk diye bakma. Genel olarak insanda kıymetli olan şey, methedilmeye değer olan şey onun çabasıdır. Başarısı değil. Sevgili dostum, başarısı övülen insan, özellikle çocuklar ve gençler için söylüyorum, hırslanırlar. Fakat çabası övülen azimli olur. Ve genelde dostum, bu hayatta hırs yıkıcı, azim yapıcıdır. Bizim çocuklarımızın, gençlerimizin azmi öğrenmesi lazım. Hırsı değil. Ki büyükler derler ki hırs sebebi hasarettir.

ve bazıları da senin şu sözlerini hak eder. Gözünün içine bakar ve dersin ki anlasa da anlamasa da. Çünkü bazıları için moral bozmaya değmez. Yani hak etseydi yolu beraber yürüyor olurdun. Gülünecekse de beraber gülüyor olurdun. O nedenle de ki sen bana şimdi değiştin diyorsun ya. Hayır, değişmedim. Yolu beraber

0: her gün son.
1: Bazen bazı insanlar, bir buna şöyle bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki bir yarış var, meydandasın veya bir sahadasın. Seni de izleyen yüzlerce insan var, seninle beraber yarışanları. Ve diyelim ki kazandın sen, başardın. Oradaki yüzlerce kişiden ziyade izleyenlerden biri veya birkaçında olur gözün. Sanki o yüzlerce kişinin alkışlaması, met etmesi bir yana, sen gözlerinle onları ararsın. Onları gördün mü? Ha dersin. Başka bir mutluluk yaşarsın. Bu annen olur, baban olur, eşin olur, evladın olur, hocan olur, kankan olur. O an böyle bir tat dersin ya, şimdi oldu.

Pekala, hazır mısınız? Şimdi okuyacağım bu harikulade satırları. Video haline getireceğim ve paylaşacağım, hiç merak etmeyin. Şimdi arkanıza yaslanın ve dinleyin. Her şey ve her şey aslına döner elbet bir gün. Suret gerçekten, sahtelik samimiyetten ve maskelerde yüzden ayrılır elbet. Hiç kimse sevgisini de nefretini de, insanlığını ve insansızlığını da sonsuza dek saklayamaz içinde. Zaman geçer, şartlar değişir ve gerçek niyetler elbet bir gün ortaya serilir. Ne haksızlıklar ne de yapılanlar kalmaz yapanların yanına. Hesap var, ilahi adalet var. Ahların ve günahların boyunlara asıldığı bir de ahiret var. Sanma ki mazlumlar sahipsiz bu dünyada. Onun da gözyaşlarını sayan melekler ve dostum, hepsinden öte, ben doğrunun yanındayım diyen

0: Anam anam anam, yine tüylerim diken diken. Yine yürek perişan anam.
1: Veriyordum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyor.
0: Bir gün bu şarkıyı Müslüm Baba'dan dinleteyim. Tabii.
1: Ver dediler.
0: Ah ulan, herkesle savaşım bitti. Yara bere içindeyim. Çok eksildim, çok vuruldum. Kaç cephede birden yenildim. Fakat çok öğrendim, çok büyüdüm. Bahçemdeki ayrı kotlarını temizledim. Bir bir sular duruldu sonunda. Çünkü geçiyor. Gam yerini esenliğe bırakıyor. Yeter ki sen pirincin içindeki beyaz taşlara dikkat et. Ve unutma, bugün oturup çobanla yas tutan, dün kurtlarla sürüye dalıyordu.

insanı ne kadar güçlü ve sağlam olduğunu düşünürse düşünsün, bir gün şu noktaya getirebilir. Kimsenin kara kaşı kara gözü umurumda değil. Hiç olmadı. Nerede beni çağıran biri var, onun yanında olmaya çalıştım. Azıcık olsun değerli olduğunu hissetsin diye. Hep kendimden verdim. Vermek güzeldir be. Almasak da olur dedim. Fakat şimdi bakıyorum da bende hiçbir şey kalmamış. Tükenmişim.

İnsan eski halini nerede ve nasıl kaybettiğini hatırlaması hale gelir. Gün batımı şöyle balkon serinliğinde iki şeyi fark eder acı acı. Bir, artık hem geldiği yollar kendisine uzak hem de gitmek istediği.

Anne bak. Ellerim, melede gözlerim. Gülmediğim zamanlarda da duruyor etrafımdaki çizgiler. Senden gayrı. Gençliğimin o ışıltısı sönüyorum ben de. Yavaş yavaş ağrımaya da başladı dizlerim. Merdiven çıkarken ayakta kalamıyorum üstelik eskisi kadar. Anne dedim ya, yaşlanıyorum işte. Tüm duygularım, kalbim, hele de ruhum. Daha bir teslim oluyor zaman denen acımasız katile.

Neyleyim uzaktan sevmelerini? Yanımda olmana ihtiyacım var. Ara sıra uğra da sevindir beni. Kapımı çalmana ihtiyacım var.

Hikmet ehli diyor ki, bazıları kendini kusursuz zanneder. Ben nice öylelerini gördüm ki, başkalarının ayıplarını araştırdıkları için Allah da onların kusurlarını ortaya saçtı.

zorluklar, darlıklar, belalar, hastalıklar insanı zorlar ama Allah'ın rahmeti orada da gizli, insana çok şey katar. Bu saydıklarımı yaşamamış insan çiğ olur, tabiri caizse ham olur. Hani gönül ehline sormuşlar, demişler ya çayı niye bu kadar seviyorsun? Demiş ki manidar cevap, biz diyor suyun bile pişmişini severiz.

öyle demiş bir dertli. Hani diyor ya, kız senin derdin ne diye. İşte bir garip de derdin ne dendiğinde demiş ki, çoğu insanla sıkı bağlarım olduğunu zannediyordum. Meğer sadece ben sıkı tutuyormuşum. Bir gün yanlışlıkla gevşettiğimde fark ettim.

İnsan olan utanır dedi biri. Olmuş insan utanır dedi diğeri. Ve üçüncüsü dedi ki, utanan insan olur ancak. Kimi bulur bilemez, kimi bilir bulamaz. Sakın ben oldum deme, diyenler olamaz. Olanlar da zaten demez. Kimi deryadadır damla nasip olmaz, kimi çölde gezer rahmet eksik olmaz. Unutma hafız, bir anın gafleti bir ömrün derdi olur. Rabbim ben olma gafletinden korusun, kurtarsın.

Ne diyor? Tövbekar ol gönül, Tarık'tan çıkma, namertten şefaat şifadar olmaz. İyilik eyle, sakın bir gönül yıkma, görüşme kötüyle, onda ar olmaz. Nametler içinden hicret et durma, yapacağın hayrı da kimseye sorma. Kişi zadelikle kendini kurma, mezar taşı bile iftihar olmaz. Sözü geçmez bir mecliste gedanın, bahtı kara olur vatandan cüdanın. Sonu karanlıktır haramzadenin, çalıp çırpma.

Şimdi bazı özellikler sayacağım. Beni dinleyenlerden yurt içinde yurt dışında büyük küçük fark etmez. Herkes benim bu söylediklerimde kendi babasını bulacak. Diyeceksin ki böyle, evet ya benim babam da aynı cümleleri kullanıyor böyle. Ah mezarım. Mesela uyumuyorum, sadece gözlerimi dinlendiriyorum. Televizyonu kapatmayın. Bu cümleyi yaşatan. Bakarız. Sen bir şey dersin, bakarız. Bu kelimenin yegane sahibi. Ben hallederimle her şeyi yoluna koyan güç. Bu ışıklar neden hep açık isyanıyla her yanan lambanın aslında israfın düşmanı? Ne gerek vardı hediyeye yavrum? Kendine harcasaydın harçlığını cümlesiyle hediyesini açarken küçük bir çocuğa dönen. Dışı çelik gibi, içi pamuk gibi olan koca bir dağ baba.

Saygıdeğer dostlar, kim olursak olalım, hayatın en büyük gerçeği ölüm. Şimdi diyeceksin ki sen, ya şarkı türkü dinletiyorsun, konuyu şimdi niye getirdin ölüme diyenler olabilir. Peygamberimiz diyor ki, lezzetleri acılaştıran bu dünyanın lezzetlerini, ölümü sıkça anın diyor. Bak bak bak. Rabbimizin Habibim dediği kulluk makamının zirvesi ölümü çokça anın diyor. Ben şimdi konuyu niye ölüme getirdim? Aslında sana umut olmak için. Bak Rabbimiz ne diyor? Ayet. Siz diyor yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, küçük günahlarınızı biz örteriz. Ya Allah aşkına, benim Rabbim, Rabbimiz daha ne desin? Bundan daha büyük umut, bundan daha büyük merhamet var mı?

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Gölge. İnsan sürekli düşünecek, kim olursa olsun. Çünkü tefekkür çok kıymetli. İnsan göz sayesinde görüyor olsaydı, gece uyurken rüya görmezdi. Demek ki görmüyorsun. Sana gösteriliyor. Rabbim hakikati gösterdiklerinden etsin bizi. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Sosyal medya hesaplarım için Talha Bora Öge yazman yeterli. Bu program bu radyoda gündüz 14, gece 24'te günde 2 kere. Pekala, bendeniz Talha Bora Öge. Namı diğer gölgenizden.

hiç unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklığında.